Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza sözleri ve bestesi Mahmut Erdal'a ait bir türküyle başlıyoruz. Kurban olam gözlerinin içine. Zeynep Karabağ sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Söz ve bestesi Olcay Toğart'a ait bir türkü dinleyeceğiz Sinem Eroğlu'ndan. Kapanmaz Yaralar.

Seher Yeli, Salih Çamur'dan alınan bir Samsun türküsüyle devam ediyor. Evlerin önü bir büyük orman. Ethem Kaya'dan dinliyoruz.

Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması, yar gelenden sonra yaramın sağalması. Yavuz Ergun'den alınan bu türküde Kenan Tuna'yı dinliyoruz.

Seher Yeli programımız Hafız Osman Öge'den alınan bir Elazığ türküsüyle devam ediyor. Kar mı yağmış şu harputun başına? Gürkan Özpeker sizlerle.

Silme gözyaşlarımı da gözlerimde kurusun. Akıttığım gözyaşı cehennem suyu olsun. Ali Kaya ve Sami Mataracı'dan alınan bu Trabzon türküsünü Volkan Aslan seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Balıkesir türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Mehmet Taranlı'dan alınan bu türküyü Çimen İlter seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Adana Köprübaşı, Hediye Karabağ sizlerle.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimiz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarından etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeye amaçladığı vurgulandı. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar" dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdi iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede iş alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflar da bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk evinin önünde oyun oynarken gözden kayboldu. Evlerinin damında hareketsiz halde bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Trump, Çin Meclisi'nin de içinde yer aldığı Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Tören sonrasında liderler ve heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmede İran Savaşı, ticaret, yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi ve küresel ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi. Ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze'nin Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Doğu Kudüs'te düzenlenen basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken yüksek temsilci, "Hala siviller öldürülüyor" dedi, Filistinlilere verilen sözler tutulmadığı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Haberleri...

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın, merhaba, iyi sabahlar. Hayırlı bir gün olsun efendim. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 14 Mayıs günlerden Perşembe, 2026 senesi de yarılanmak üzere. Bugün huzurlarınıza yine geldik TRT Türkü'de sabah diyerek ve pazartesinden bugüne dek nöbeti sürdüren sevgili arkadaşlarımdan sonra bugün yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ahmet Şenses'in hazırladığı programı bugün Servet Sever sizlere en güzel biçimde ulaştıracak. Mikrofon başında ben Deniz Sabahat Aslan. Kalbi duygularımızla selamlıyoruz sizi. Güzel yurdumun her yanında çiçekler açmış. Güzel bir bahar bizi karşıladı. Dilerim ki bolluk, bereket, huzur ama en önemlisi sağlık içinde nice baharlara kavuşmak nasip olsun. Efendim saat 7.30'a dek türkülerimizi sizlere aktaracağız ve ardından yol durumu hakkında biraz bilgi verelim. Sonrasında yine türkülerimizle yol aldıktan bir müddet sonra da sizlere 8 itibariyle meteorolojik görünümü anlatalım. Biraz bahar yağmurları düşmeye başladı. Bir de İstanbul'da son günlerde lodos sıcaklığı vardı ve dilerim ki bereket yağmurlarına döner. Şimdi ilk türkümüzü sunalım. Ondan sonra zaten 3 saat boyunca yolculuk yaparak il il ülkemizi dolaşacağız. Ben ve sevgili Ahmet, sevgili Servet. Haydi ilk türkümüzü ulaştıralım size. Bitlis'e bir gezinti yapalım ve Niyazi Ateşli'den Sarı Sözen hocamızın derlediği türkü Nursel Ercan'dan dinleyelim. Oynama yorulursun, civansın, kırılırsın. Sen bir dünya güzeli, her yerde bulunmazsın. Gününüz aydın olsun, türküler de sizin.
2: TRT Türkü.

Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. Bugün 14 Mayıs günlerden Perşembe. Huzurlarınızdayız yine TRT Türkü'de sabah diyerek. Radyonuz TRT Türkü, hepimizin buluşma adresi Türkü Postamız efendim. Biz bugün Perşembe sabahını Ahmet Şensiz, Servet Sever'le birlikte sizlere türküler sunarak başlatmak istedik. Şimdi yolda olanlara ya da yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar dileyelim. 7.30'da yol durumu hakkında tabii ki bilgi vereceğiz sizlere. Efendim tarlada, bağda, bahçede yoğun olarak çalışmaya başladığınızı, hatta bu mevsimin gereği biraz daha erken bile başladığınızı biliyoruz. Dilerim ki sağlıkla, bolluk, bereket içinde o hasada toplamak nasip olsun. Sağlık görevlilerimize, emniyet güçlerimize, askerimize kolaylık diliyoruz. Her birine Allah'tan kolaylık dilerken ayakları taşa değmesin diye de dualarımızı gönderelim. İbrahim Can'ı dinledik az önce, bir kolvasta havası seslendirdi. Jad Bahar'ı repertuarımıza kazandırmıştı, elbette Trabzon'a ait. Yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu, gün bugün günündür, sallan çeçenin kızı dedi ve şimdi Kilis'e doğru yol alalım. Nail Aslanpay'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği bir başka türküde Sevim Seçkin'i dinleyeceğiz. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba. Sizlerle.

Güle uyan sabahtır, yüreğimiz yanıktır. Efendim bir Van türküsü dinledik. Hüsamettin Subaşı ustamız repertuarımıza kazandırmış. Kendisine buradan selam gönderelim. Bildiğim kadarıyla biraz uzaklarda. Sevgili Hüsamettin abicim, o güzel sadan hiç eksik olmasın. Ve rahmetle yad ettik. Saygıyla, sevgiyle yad ettik. O efendi kişiliğiyle İstanbul Radyosu'ndaki günlerimiz bir bir geçti gözlerimden. Lütfü Ortakale nur içinde yatsın. Şimdi İclal Akapları dinleyelim. Sabir Mirzayev'in albümünden bir Azerbaycan ezgisi. Dağlara çen düşende, bülbüle gam düşende, ruhum bedenden oynar yadıma sen düşende. İclal Akkap'tan söylesin, biz dinleyelim.

0: Bülent Aslan'ı dinledik. Bir ordu türküsü seslendirdi. Ahmet Yamacı Muhsin Tercan'dan derleyip repertuarımıza kazandırmış. Oy kemençe kemençe neredeydin dün gece? Atar kırarım seni. Eğlencesin eğlence. Güzelim Karadeniz manilerimizin vücut bulmuş hali. Efendim biraz sonra yol durumunu sizlere aktaracağız. Ancak bugün Dünya Çiftçiler Günü. Tekrar tarlada, bağda, bahçede olanların emekleri zayi olmasın diyerek bugünü de tebrik edelim. Aynı zamanda Dünya Eczacılar Günü. Şimdi bakalım yollarda nasıl bir akış var.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ila 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Kahraman Kazan Ankara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın İzmir otoyolunun 0 ila 7. kilometreleri arasında 14 Mayıs 2026 tarihinde yani bugün saat 10 itibariyle Kızılcapınar 1 viyadüğünde derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir Aydın yönü trafiğe kapatılı durumda olacak ve akış Aydın İzmir yönüne aktarılarak gidiş geliş şeklinde özellikle dikkat edin lütfen bir bant aktarımı yapılacak ve tek şeritten iki yönlü bir akış var. Aydın Ortaklar yolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında patlatma yapılacağından 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 13 ila 17.30 arasında yol trafiğe kapatılı durumda kalacaktır bilginize. Yolun kapalı olduğu bu süreçte Selçuk Kuşadası Söke Ortaklar güzergahı kullanılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tem otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları sırasında sağ şerit trafiğe kapatılı durumda kalacak ve tek

0: şeritten bir kontrol akışı olacak. 7/24 esasına göre çalışmalar devam ediyor olacak. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ila 44. kilometreleri arasında 29 Nisan tarihinden itibaren başlayan üst yapı yenileme çalışmaları devam ettiği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometreleri arasında 9 Nisan tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden halen çift yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak 13. bölge yolunun 3 ila 65. kilometreleri arasında yapım çalışmaları devam ettiği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özenle uymaları gerekiyor. Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında 3 Şubat 2026 tarihinde başlayan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki çalışmalar devam ettiği için ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 26. kilometreleri arasında 30 Nisan 2026 tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle yine trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Oyalı ayrımındaki Cizre yolunun 42 ila 47. kilometreleri arasında 14 Kasım 2025 tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları halen devam ettiği için yol trafiğe kapatılı durumda, ulaşım sağ şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitelerini kontrol ederek edinebilirsiniz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

7.36'yı gösteriyor saatimiz. Değerli dinleyicilerimiz, yol durumu hakkında size biraz bilgi verdikten sonra Şule Arı'nın sesi ulaştı. Küçük Hüseyin'den Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği bir Giresun türküsüydü. Oy bahçenize ben giremedim gazelden, başım alıp gidemedim güzelden dedi. Ve değerli dinleyicilerimiz, eğer radyolarınızdan sesimiz şimdi ulaştıysa ya da bütün alıcılarınızdan nereden takip ediyorsanız tekrar günaydın, programımıza hoş geldiniz. 14 Mayıs Perşembe itibariyle yine TRT Türkü'de sabah diyerek sizlere, sizin adresiniz radyonuz TRT Türkü'den seslenmeye başladık. Bugün programımızı sizler için Ahmet Şenses hazırladı ve sesleri en güzel biçimde ulaştırıyor. Servet sever, insanları sever. Efendim, az önce söz ettik yol durumunu aktarmadan önce. 14 Mayıs hem Dünya Çiftçiler Günü hem de Dünya Eczacılar Günü. Kutlu olsun her iki meslek grubumuza da, bereket saçılsın ellerinden, şifa saçılsın. Ve değerli dinleyicilerimiz, devam edelim. Saat 8'de meteorolojik görünümü aktardıktan sonra sizlerin buluşma adresi olan bu frekansta sosyal medyadan yazdığınız her cümleyi seslendirmeye çalışacağız. Şimdi bir türkü daha dinleyelim. Bu kez Oğuz Doğan Cengiz'in sesi ulaşsın. Tütündükte haneler, ey gidi divaneler, bana yardan geç diyorlar, ey gidi divaneler diyeceğiz. Hüseyin Birincioğlu'dan, Trabzon Lisesi'nden yetişenler derlemiş. Trabzon türküsü dinleyelim, sonra devam edelim yolumuza.

Çimen İpekçi'yi dinledik. Erik dalı gevrek olur, basmaya gelmez. Elin oğlu nazik olur, küsmeye gelmez dedi. Hava Canlı'dan Ali Canlı'nın derlediği Isparta Yalvaş türküsüydü. Efendim tabii koro eşliğinde okudu sevgili Çimen. Selam olsun. Şimdi Köksal Coşkun'u dinliyoruz. Erzurum türkülerinin o en güzellerinden biri. Muharrem Akkuş'tan Davut Fikri hocamız derlemişti ve biz de keyifle okuruz. Bu tepe pullu tepe, su gelir sere serpe. Efendim Erzurum'a selam sal aldıktan sonra ayvanda yatan oğlan, gömleği keten olan, nişanlın eller almış habersiz yatan oğlan diyecek Tülay Agil. Bu kez Celal Güzelsiz'in muhteşem türkülerinden bir Diyarbakır türküsüyle geçidimiz devam edecek.

Güzel bir türküydü. Tülay Agil'den dinledik. Eyvanda yatan oğlan dedi. Şimdi Soner Özbilen'in sesine kulak verelim. Yine Sarı Sözen Cennet Mekan hocamızın Tekirdağ'dan Hikmet Tuncer'den derlediği bir türkü. Bahçelerde börülce oynar gelin görümce. Oynasınlar bakalım bir araya gelince. Ardından Emine Koç diyecek ki çıra çattım yanmadı. Ha ha haneler. Bu yöre ekibinden derlenen Hicivdoğlu Çankırı Çerkeş türküsünü yine Sarı Sözen hocamız derlemiş. Türküler sizler için.

0: Emine Koç'u dinledik. Şimdi bakalım meteorolojik görünüm nasıl?
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak. Doğu bölgelerinde ise 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri: Çanakkale 19, İstanbul 17, Kırklareli 20, Sakarya 18, Afyonkarahisar 21, Denizli 25, İzmir 23, Muğla 22, Adana 25, Antalya, Burdur 22, Hatay ve Ankara 24, Konya 25, Nevşehir'de 24, Bolu 19, Düzce 20, Kastamonu 18, Zonguldak 18, Amasya 26, Artvin 24, Samsun 19, Trabzon 23, Erzurum, Kars yine 19, Malatya 25, Van 19, Diyarbakır 27, Mardin 24, Siirt 26, Şanlıurfa 29 derece olacak. Efendim, yansıttığımız üzere sıcaklık değerleri bazı bölgelerde gerçekten yaz değerlerine yaklaşmak üzere. Sağlık, bir gün diliyoruz.

Efendim saatimiz 08.04'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah yayında sizin buluşma adresiniz Türkiye'nin en güzel türkülerinin yayınlandığı postamızdayız birlikte. Bugün Ahmet Şensiz programı hazırladı. Servet Sever ulaştırıyor sesleri. Ben Deniz, evinize konuk olmaya geldim. Sizleri de kalbimde konuk ediyorum Sabah Tas'tan. Huzurlarınızdayız efendim. Az önce meteorolojik görünüm hakkında biraz bilgi verdik. Ancak tekrar anımsatalım, bugün Dünya Çiftçiler Günü. Uluslararası düzeyde kabul edilen bu gün bütün çiftçilerimizin bereketiyle taçlansın diye dilek ve dualarımız. Aynı zamanda eczacılar için de güzel bir gün, onların da günü kutlu olsun. Çünkü biri bereketiyle sağlık dağıtırken diğeri de şifa bilgisiyle bunu sağlıyor. Her birine selam olsun ayrı ayrı. Az önce çok güzel bir türkü dinledik. Gül kuruttum, gül kuruttum. Efendim yâre sinemde uyuttum dedi Ulaş Kurtuluş ünlü. Bu türküyü bizi şu anda Bursa'da dinlemekte olan sevgili Hasan Uslu ile birlikte türküyü çok severlere armağan ettik. Hasan Bey türküyü özellikle Yusuf Ziya Akdoğan için armağan olarak istedi. Eskişehir'e de selam olsun böylelikle. Ve sizin saatiniz 8 itibariyle elbette ki sizlerden sosyal medyamızda yansıyan bütün cümleler, istekler, duygular yansıyacak. Ancak değerli dinleyenlerimiz bilirsiniz ben Deniz kalbimi sizlerden yıllardır türküler gibi hiç saklamadım. Bugün aslında benim için sizlerle buluşmanın verdiği mutluluk yanında hüzünlü ve biraz acılı, kederli bir gün. Takipçilerimiz yakından bilirler, bundan 8 yıl kadar önce çok amansız bir mücadele vermiş.

geçtik. Ve gerçekten çok savaştı. Şu anda sözcükleri seçmekte zorlanıyorum. Ancak duygularımı yansıtmakta hiçbir zaman sizler için beis görmedim. Ve sizler de hep böyle kabul buyurdunuz, var olunuz. Cennet mekan ablam için bugün her birinizin birer fatihası olur diye düşünüyorum. Onu Hakk'a yolcu ettiğim günün seneyi devriyesidir bugün. Ancak türküler her zaman şifa olduğu gibi bugün de yüreğimde şifa yarama. Ve sizlerle de bu duygularımı paylaşmak istedim. Bütün rahmete göçenlerin mekanı cennet, yeri nur olsun efendim. Evvelgiden ahbaba selam olsun, yaşayanlara da sağlık dileyelim. Şimdi bir türkü daha sunalım sizlere, sonra sizlerin o Instagram'dan, Facebook'tan, X Twitter'dan yazdığınız bütün iletileri okumaya çalışacağım. Çok güzel bir türkü Hücel Erer'in sesinden ulaşacak sizlere. Hücel Paşmakçı hocamız derlemiş Neriman Hanım'dan Sinop Boyabat türküsü. Derelerde kuşburnu, kuşburnuyu kuş yer mi? Türküyü yayınlamadan önce bir vebaldir üzerimde. Hücel Paşmakçı hocamız Anadolu yakasında bir hastanede şu anda tedavisi devam ederek hastanede yatmakta. Onu da şifa dilek ve dualarımızı gönderelim ustaların ustası. Dilerim ve duam odur ki aramıza sağlıkla yine dönsün ve bizimle kalsın. Türküler sizler için.

Lele ağrısan ağrısan, başı duman karlısan, güzeller diyarında sen cananın canısan. Efendim sözlerini kendine uygun olarak giderlemişti. Ağrı bizim ilimiz diye seslendirdiği bu türküyle. Burhan Çaçan'ı rahmetli analım. O güzel sesi bize yadigar kaldı. Kendisiyle konser esnasında karşılaştığımızda da nüktedan sohbetleri halen aklımda. Özellikle böyle selam verirken böyle ağrı üslubuyla bir gelişi vardı ki işte o da gözlerimizin önünde. Bu dünya böyle. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de sabah sizleri için yayında en güzel türküleri hazırlamış sevgili Ahmet ve Servet Sever de sesleri çok güzel ulaştırıyor. Bakalım sizler bizim için neler yazdınız? Değerli Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan TRT dinleyicilerine günaydın derken, bugün Ankara'dan misafirlerim Profesör Hüseyin Sayan, Avukat Mustafa Köksal, Kemal Sayan doğal ortamda bahçeye kahvaltıya gelecekler demişti. Herhalde kahvaltı etmişsinizdir. Muhteşem bir güzel kuzine soba. Üzerinde o çay takımı efendim, tam da arzu ettiğim Anadolu sofrası, bereketi şifası ile olsun. Biz de türküleri onlara ve size armağan ettik. Sevgi saygı bizden efendim, var olunuz. Suat Özcan hayırlı günler dileyerek, sizi beğenerek dinliyoruz. Bir türkü isteyeceğiz Azize Gürses'ten demiştiniz. Vaktimiz kalırsa sevgili Ahmet'le konuşuruz ama yarın söz veriyorum. Canım Azizem'den bir türkü size dinleteceğiz ve bu türkü tüm Zengen köyüne armağan olsun. Mustafa Kablan yazmış. Günaydın, mutlu sabahlar diyor ve sevgili Ahmet Özçelik diyor ki herkese güzel bir gün diliyorum. Bu arada bugün birazcık Instagram'a hemen biraz daha ağırlık vererek bakacağım şimdi neler yazılmış. Facebook sayfamızdaki iletilere yetişmek zaten mümkün değil ama Instagram'dan da çok güzel iletileriniz var, aynı şekilde X'te de. Suna Kutsal Mersin'den Çamlıyayla'dan sıradaki türküye ortak olmak istiyor. Bize ve canımdan çok sevdiğim Kutsal ailesine armağan ediyorum diyor. Peki efendim. Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fatsa Kösebucağı köyüne selam gönderiyor Zeki Bey. Zübeyde Yegirek de diyor ki günaydın, sıradaki türkü TRT çalışanları ile aileme armağan olsun. Hay hay Ali Cengiz, güzel günlere güne güzel başlayarak olur güzel insanlar diyor. Hayırlı sabahlar, huzurlu günler diliyor ve Kırıkkale Bahşıl'dan Kızılırmak kenarından bir görsel ulaştırmış. Türkümü sizler için de armağan. Yunus Şen Ocak da Denizli'den selam gönderiyor. O halde biz de türkülerimizi ulaştıralım. Karanfil abı gerek, yer yarım badı gerek, zerrece aşık olanın deryaca tabı gerek. Beyhan Kars'ı seslendirecek Esat Tekdal'dan Fatih Gürgün'ün repertuarımıza kazandırdığı Azerbaycan ezgisini sizler için.

8.24'ü görüyoruz saatimizde. Programımız yarı bölümünü 4 dakika sonra tamamlamış olacak. Bir o kadar daha sizlerle birlikte olacağız efendim. Ali Çakar'ı dinledik. Ah tren, kara tren. Odur yâri götüren. Gitti yârim gelmedi, budur beni bitiren diye Kırklareli'nin o güzelim manilerinden bir türkü seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen hocamız Mustafa Sami Arı'dan derlemiş. Devam edelim. Sinan Beşkaya Kocaeli Kandıra Topluca Köyü'nden bizi selamlıyor. Ve diyor ki türküyü iş arkadaşlarım Rıdvan Özkaya, Serdar Uslu'ya armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ederim Sinan Bey'e. Ve devam ediyoruz. Efendim Ahmet ve Nurhan Kılıç Gemerek Sivas'tan yazarlar bize. Güzel ailemiz selamlar, başımız üstte selamınız. Madımak bitti mi ola? Vallahi bugün benim türkü söyleyesim var size ama işte dediğim gibi bir bakacağım, eğer süremiz el verirse, olmazsa yarın söz veriyorum.

diyorum size. Yavuz Selim Sençok diyor ki İzmit Derince'den selamlar. Yavuz Şimşek efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Kullanıcı adlarınız bazen sizden farklı olabiliyor. Ama aklımda kalıyor hemen benim tabii. İzmit Derince'den selamlamış bizi. Antalya'dan yola çıktım. Oğlumun nikahını kıymaya gidiyorum. Sıradaki türkü oğlum Yıldırım Bayazıt ve gelinim Emine için armağan olsun. TRT ailesine Derince'den Şimşekler ailesiyle armağan olsun diyor. Efendim, bahtı tahtı tamam olsun, mutluluklar diliyoruz, gözünüz aydın. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazıyor, selam saygı göndermiş bir mukabil efendim. Adana'dan Seyda Alas, sıradaki eseri eşim Zübeyde Hanım'la oğlum Mesut, gelinim Şeyda, kızım Ceren ve torunlarım Ege Han'la Nisan için istiyorum derler. Tekin Koluçolak, güzel bir bahar havası, Ankara'dan günaydın Sabahat Hanım. Her zaman olduğu gibi muhteşem türküleri neşeyle dinliyoruz. Sıradaki türkü Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluçolak'la tüm köylülere ve tabii ki türkü dostlarına ve değerli ekibe armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Kasım Baştürk bizi Bartın'dan dinler ve yazar. Var olunuz. Yapım ve yayında emeği geçen herkese selamı var. Sıradaki türküyü sizlere ve bütün dinleyici dostlarıma armağan ediyorum diyerek türküler kadar sağlıklı bir gün diliyor. Alparslan Can Türk, Giresun Esbiye Şehit Sezgin Burak Can Türk Ortaokulu'ndan tüm türkü dostlarına, yayın ekibine kucak dolusu selamlar diyor. Saygı selam bizden efendim. Sıradaki türküyü çok değerli öğretmenlerimize ve türkü severlere armağan ediyorum diyor Fındık Kentli. Çanakkale Ezine'den selamlar, hayırlı sabahlar. Torunlarım Milan ve Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım ve siz türküyü severlerle dinleyicilerine türkü armağan ediyorum diyor Güray Yılmaz. Hemen türkülerimiz. Bu kez Havva Karakaş'ı dinleyelim. Yine Rumeli'deyiz. Deli Orman'dan Rüstem Avcı, Osman Usta'dan derlemiş. Çıksama Urumeli düzüne, baksama Safiye'nin yüzüne, Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline. Türkümüz sizler için, türkü türkü Türkiye'mde geziyoruz.

Kaşın kemana benzer, bakışın canlar üzer. Efendim bu güzel Azerbaycan ezgisini Handan Uysal repertuarımıza kazandırmıştı. Ali Haydar Gül'den dinledik. Şair Korali Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden yazıyor. Efendim bize selam göndermiş. Aleyküm selam. Ve devam ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz diyor ki, dinleyicimiz Selahattin Erzi, zevkle dinlediğimiz TRT Türkü'de Sabaha yapım yayın ekibine ve Sabahat Hanım size sevgiler, selamlar, günaydın. Sıradaki eseri eşim Yıldız Hanım, değerli yapım yayın ekibine armağan ediyor. Başarılı yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin varlığı da bizim için mutluluk efendim. Yavuz Şimşek bize yazmıştı İzmit Derince'den ve düğününüz, nikahınız kutlu olsun diyoruz tekrar size. Ve sevgili Özcan Gönen Manavgatlara selam gönderdi. Dedi ki Antalya Manavgat'tan selamlar. Sıradaki türküyü memleketim Afyon Emirdağlılarla Manavgatlılara ve sağlık sisteminin yükünü taşıyan kıymetli hemşirelerimize armağan edelim. Efendim hemşireler gerçekten çok kıymetli. Bütün sağlık çalışanları gibi, bütün hizmet verenler gibi elbette, ama hemşireler bir başka önemli benim gözümde de. Anımsıyorum o hastane günlerimizi ki sıklıkla bulundum hastane odalarında. Halen de öyleyim biliyorsunuz sizler de. Ancak o beyaz kanatlı melekler var ya, gecelerini gündüzlerine katıp öylesine sarıp sarmalıyorlar ki hastaları. Onların kuşkusuz cennettir bir gün. Gidenlerin yerleri öyledir ve yaşayanlara da sağlık diliyorum beyliklerimizin. Mithat Çatlakaya günlerimiz aydın olsun diyor Aladağ Eyneden köyünden ve biz de Eyner'e selam gönderelim. Ünal Şahap Uşak Esme'den yazıyor. Ares için türkümüz var. Ahmet Uzal çok güzel görsel o minik radyomuzu hemen bize ulaştırmış. Tekin Koluç olarak güzel bir bahar havası. Ankara'dan günaydın Sabahat Hanım. Her zaman olduğu gibi muhteşem türküleri neşeyle dinliyoruz dedi. Selam gönderdi annesine ve herkese. Tekirdağ Süleymanpaşa'dan Recep Doğan güzel ülkemin güzel insanlarına selamlar diliyor ve bütün Türkiye'ye türkü armağan ediyor. Serkan Alkan da Sivas Koyulhisar'dan hayırlı sabahlar diliyor. Türküyü Tokat İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan abi Murat Alkan'a armağan etmek istemiş. Emine Demir Atamer ne güzel demişsiniz. Güneş önce yüreğimize doğmalı ki günümüz aydınlık olsun. Trabzon'dan merhabalar. Selamlar Trabzon'a. İsmail Yalabık Berlin'den bizi unutmuyor. Güzel vatanıma selam olsun diyerek bize ulaşmış. Emin Akgün de Manisa Salihli Yağbasan köyünden herkese selam göndererek tüm çiftçi arkadaşlara bol kazançlı günler dileyerek çiftçiler günümüzü kutluyor. Ve İzmir Buca'dan selam gönderiyor Ahmet Uzal. İyi yayınlar dileyerek sıradaki türküyü eşi Zeynep Hanım'la çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal'a armağan ediyor. Zübeyde Yegirek de sıradaki türkü TRT çalışanlarıyla bütün ailesine armağan ederken İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selam göndermiş. Hasan Güçlü de Konya Kulu'dan yine sıradaki esere Havva Hanım için istemiş. O halde iki türkü dinletelim. Haydi dilek tutun, sizce hangi türküler olabilir? İçinizden...

Hasan Özel'i dinledik. Kaleliyem kaleli, garip gönlüm yareli dedi. Bedirhan Kırmızı'dan Selahattin Erelhan'ın derlediği bir Şanlıurfa türküsüydü. Ondan önce de Saadet Yılmaz Bircan'ın sesi ulaştı. Saadet abloma buradan selamlar gönderelim. Güzel sesiyle İstanbul Radyosu'nda yıllarca türkülerini dinlediniz. Baca baca barhana, baca da un çalkana, dökme gülün suyunu, o yer gele yıkana dedi. Gündüz Hatunoğlu'dan Şenel Önaldın'ın derlediği bir Kars Digor türküsüydü. Ve sizlerden gelen selamlara bir aleyküm selam gönderelim efendim. Yazıyorsunuz, çok teşekkür ederim. İlginiz, teveccühünüz bizi son derece mutlu ediyor. İbrahim Özüdoğru, günaydın, hayırlı sabahlar türkü dostlarını ve TRT Türkü ekibine, mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle gönlünüzce olsun her şey diyorum diyor. Ve tüm Çorumlu hemşehrilerine türkü armağan etmek istemiş. Osman Filizli, İzmir Bayındır Söğüt Ören köyünden selamlamış, aleyküm selam. Sabahat hocam, sizin sesinizden bir türkü dinlemek istiyorum mümkünse. Elbette mümkün, burada olduğum sürece size mutlaka türkü seslendireceğim. Çok teşekkür ederim. Osman İnan Ankara'dan selam gönderiyor. İnan ailesiyle türkü severlere kolaylıklar dileyerek türkü armağan ediyor. Ve İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı Giresun Bulancak'tan bizi yazar sevgili muhtarımız İdris Şen, kolaylıklar diliyoruz. İsmet Paşa sakinleri için türkü istiyor. Kolay gelsin efendim. Mehmet Çakmaktaş Sakarya Diyeliz'den selamlıyor bizi. TRT ekibini ve bizi dinleyen tüm arkadaşlarıma türkü armağan ediyorum. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Bugün olmazsa yarın sizdedir efendim. Efendim mutlaka. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlamış bizi. Aleyküm selam. Sıradaki türküyü program ekibine, TRT Türkü dostlarıyla size Zonguldak Çatal Ağzı'ndaki Gürsel Bektaş, Veli Çetin ve Fethi Fidan'a armağan etmek isterim. Saygı bizden efendim. İbrahim Kaçar radyo dostlarına günaydın diyor. Mutlu bir gün dileğiyle Eskişehir'den selamlamış. Aleyküm selam. Yılmaz Can Türk, Giresun Esbiye Şehit Sezgin Burak Can Türk Ortaokulu'ndan tüm türkü dostlarına, yayın ekibine türkü dolusu selamlar diyor ve sıradaki türküyü çok değerli öğretmenlerimizle türkü severlere armağan ediyorum diyor Fındık Kentli. Ve İlyas Özdoğan, selamlar sevgili Sabahat Hocam, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar dilerim, günümüz aydın, ocağımız şen olsun inşallah demişsiniz, amin, aleyküm selam. Sizin sesinizden bir türkü okursanız ziyadesiyle memnun olurum demiş. Efendim mutlaka sizin için türküm var. İlyas Aydın ve İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar'la tüm türkü dostlarına ve ekibimize Nevşehir, Gülşehirleri armağan edeceğim o türküyü. Günaydın Durak Çağatay, Erzurum'a selamlar. Yavuz Selim Karlı da Araklı Pervane, Trabzon, size selamlar efendim. Ve Osman Çok Yaman'da sabah şerifleriniz hayır olsun diye başlar daima. Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun ve aleyküm selam. Türküyü de sizin için okuyacağım. Siz de bana armağan etmişsiniz. Tüm türkü severlere türkülerimiz armağandır. Ali Yöntem de Bucak'tan bizi dinliyor. Selam, sevgi, saygı bizden. Bir türkü çalıverelim gari. Bu türküyü de Coşkun Bakan'la Ahmet Özçelik, Zafer Özkara'ya armağan ediyoruz. Hadi bakalım Neşe Dilekçioğlu'nu dinleyelim. Halime Tunç'tan, Siyami Taş'tan derlemiş Yozgat Akdağ Madeni türkümüzü. Kız saçların saçların, oynar omuz başların. Sevgili Neşe size seslensin, ona da selam olsun.

8.52'yi görüyoruz. Zamandan hızla akıp geçiyoruz. TRT İstanbul Radyosu'ndan seslenirken TRT Türkü'de sabah yine sizler için yayında. Efendim şimdi ulaşmış olabilir sesimiz. Gününüz haydın, hayırlı, huzurlu, bereketli, bol olsun efendim. Ve bugün Ahmet Şenses hazırladı. Sesleri de Servet Sever ulaştırıyor programımızda. Değerli dinleyicilerimiz, Çay Elinden O Yeni Gidelim Yali Yali dedi Işık Başal. Ve birçok dinleyicimizin isteği olan bu türküyü de Erkan Ocaklı'dan Mehmet Özbek hocamız derlemiş. Bir Trabzon türküsü. Mehmet hocamıza da şifa diliyoruz. Yücel Paşmakçı hocam hakkında çok da sorular geliyor. Kendisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim. Cabir Şahin Kayseri'den günaydın diyerek tüm türkü dostlarına türkü armağan etmek istemiş. Siz de iyi ki varsınız Cabir Bey. Tabii ki türküler geçmiştir, gelecektir. Çok teşekkür ederim. Kazım Ülgü'ye günaydın diyor Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden. Herkesi selamlıyor ve radyosu açık olan dostlara türkü armağan ediyor. Sılıka Tavuç'u İstanbul 4 Levent'ten yine bizi yalnız bırak. Diyor ki hayırlı sabahlar canım gelmiş, hoş gelmiş, neşe getirmiş. Var olunuz. Bugün doğum günü olan canım babaannesinin yakışıklı torunum Paşa Ömer Tavukçu'ya ve arkadaşlarım Pınar Hanım, Melten Hanım'la bu frekansı dinleyen herkese türkü armağan edelim. Ve Servet Çoşkun günaydın, gününüz aydın, hayırlı günler diliyorum. Her güzelliğin bir sonu vardır, biz güzel günleri anımsayalım. Hatay Dört Yol'dan Servet Çoşkun bize yazmış. Bana ilaç bu sözler. Ömer Akaryalı Sakarya'dan tüm türkü severleri selamlıyor. Behi Özgür de türkü dinleyicilerine, bütün ekibimize kolaylıklar diliyor, selam gönderiyor. Ve eşi Bülent Bey ile Paşalar Köyü halkına türkü armağan etmek istiyor. Günaydın değerli Tevfik Gökçe, kolaylıklar diliyorum. Günaydın Selap Çölkuşu, Nevin Keklik, daimi dinleyicimiz ve muhteşem türkü takipçisi, emeği de vardır. Hayırlı sabahlar, sağlıklı güzelliklerle dolu bir gün diliyorum diyor. Ve İzmir'den herkesi selam. Selamlayarak türkü dostlarına türkü istemiş. Hacı Tosun Refai'den bizi selamlamış değerli hemşerimiz. Mustafa Fenercioğlu herkese günaydın, güzel bir gün olsun diyerek ailesi için bir türkü isteyerek Antalya'dan selamlamış bizi bir mukabil. Günaydın Serpil Demirci, İzmit Kocaeli'ne selamlar. Ve Gülay Karabulut, Sabahat Hanım Konya Selçuklu'dan selam gönderiyorum diyor. Selamınız başım üstte. Hüseyin Erçolak da Afyon Karahisar'dan bütün ekibimize selamlar göndermiş. İbrahim Kabaoğlu Ege'nin incisi Ayvalık'tan kucak dolusu selamlar diyerek Trabzon Çaykara Taşören Köyü'nü türkü armağan ediyor. İlyas Özdemir de yine Trabzon Çaykara'dan bizi selamlamış. Keziban Kafalı Burdur'dan günaydın diyor. Eşime ve bütün herkesi dinleyene armağan ediyorum türkümü diyor. Ve hep Burdurlulara armağan olsun aynı zamanda. Van'ın hafızası nostalji. Musa Özçelik, Zafer Özkara ve Mehmet Gücüyener'e türkü istiyor. İki türkü sunacağız ama isimlerini de solistleri de vermiyorum. Direkt tutun.

Saatimiz tam 09 efendim. Üçüncü saat dilimiz başlamak üzere. Arda arda güzel türküler dinlediniz. Dilek tutun demiştim. Tülin Berbergil'in türküsü sıraya girdi önce. Yaylalarda gezersin, keklik gibi sekersin dedi. Şinasi Usu'dan Mansur Kaymak derlemiş bu Denizli Acıpayam türküsünü. Ardından çok güzel bir Diyarbakır halayında Celal Güzelses'in imzası var tabii ki. İmran Koç seslendirdi. Dağdan kestim degenek, ortası benek benek. Şimdi Kırıkkale'ye doğru gidelim ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Albus Aktaş'tan derlediği türküyle Aysin Gültekin'i dinleyelim. Menevşe koymuşlar gülün adını, almadım dünyadan ben muradımı. Sizler için türkümüz.

Rüstem Avcı'yı dinledik. Havva Karakaş'ın repertuarımıza kazandırdığı bir türkü. Havva Karakaş'ı dinlettik. Şimdi de onun derlediği türkü. Rüstem Avcı da Havva Karakaş'ta Rumeli türkülerinin hem derleyicileri hem de iyi yorumcular olarak hep yanımızdadırlar efendim. Selam olsun. Dedi ki şefonun evi kaleye karşı, şefom atmış çeyizini duvar aşırı. Ve bu türküde Rumeli iştip dendi. Ondan önce biz Kırkkale'ye gittik. Şimdi değerli dinleyicimiz Ayhan Çat diyor ki günaydın Sabahat Hanım. Yeni güne başlayalım. Başlarken İstanbul Beylikdüzü'nden selamlar. Aleyküm selam. Sıradaki türkü eşim Feray Çat ve türkülere gönül verenlere armağan olsun. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Bir mukabil gününüz hayır olsun. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden selam göndermiş bize ve tüm türkü dostlarına. Ve Necati Yücel başarılı, keyifli, neşeli yayınlar dileyerek güzel bir selam göndermiş. Teşekkür ederim. Musa Aytu çok kıymetli dinleyicimiz diyor ki TRT Türkü'de birbirinden güzel türküler ve gönülden sunumluya bize eşlik eden değerli hocam Sabahat Aslan'a selamlar. Aleyküm selam, kalbi selamlarım sizlere. Türkülerle gönülleri dokunan yayınlarınız daima olsun, daima olsun. Emeği geçen herkese teşekkürler, iyi yayınlar diliyoruz. Efendim türkülerle gönülle dokunmayı biz sizlerle birlikte sürdürüyoruz. Sizler de aynı duygularda olduğunuzu bize yansıttığınız için gerçekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim, selamlar, gönlünüze sağlık. Mustafa Ali Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selam diyerek gönlümüze şen eylemişler. Türküyü de Ayla Hanım, Aleyna ve Atalay için istiyor değerli Mustafa Bey. Türkü dostlarını da unutmamış, var olunuz. Murat Odabaşı, çok nazik ve edebi sözler. Gurbette yaşanan sıla hasretine, yürekte korulan sevda ateşine, aşığın gönlünde yer edenlere umut olur, dilden tele döker türküler. Yol vermeyen dağlardan haber getiren turnalara, çile yüklü bir bozlakla seslenir, kavuşmayı bekleyen kalplere, duyguların en yalın haliyle ümit olur türküler. Günaydın yağmurlu bir ilkbahar sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli program ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz radyolarımıza demiş. Gönülden gönüle türkülerle yol alan ezgiler sizler için de. Biz de ilden ile selam kurarak sularak gönüller arası köprü kurmaya çalışıyoruz değerli Murat Odabaşı. Her türden her yöreden birbirinden güzel türküleri biz dinleyicilerle buluşturan müstesna program ekibinize teşekkür ederim. Sıraya alacağınız bir türküyü de sizleri ve bu frekansta dinleyen bütün dostlarımız unutmayarak armağan ediyorum diyor. Sağlık, sevgi ve mutlu kalın. Teşekkür ederim. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selamlıyor bizi. Eşi Sultan Hanımefendi ile çocukları için bir de Musalar Yeniköy halkıyla tüm dostlarına türkü armağan ediyor. Gürol Seçil Kara yatağından bizi selamlamış. Diyor ki sizden bir türküyü istiyorum. Hay hay program sonunda sizlere mutlaka bir türkü okuyorum. Siz de harikasınız. Çok teşekkür ederim. Gültekin Erkılıç da Gaziantep'ten selam gönder. Sıradaki eseri eşi Meral Hanımefendi oğlu Ege ile Turan hocama ve tüm türkü severlere armağan ediyorum diyor. O halde türkümüz dağıdır yar dağıdır sinemde yar dağıdır diyecek Münevver Özdemir. Urfalı Balak'tan repertuarımıza geçen bir Şanlıurfa türküsü. Dinleyelim ve devam edelim.

19.20 oldu. Devam ediyoruz. Sonlara yaklaşırken akıyoruz zamandan. Hasan Durak'tan repertuarımıza kaydedilen bir Arguvan türküsünde dinledik Muharrem Temiz'i, ki kendi yöresidir. Çok da güzel seslendirmiş. Malik Yapar diyor ki Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün bir isteğim vardı. Bakın benim de aklıma bugün ne geldi biliyor musunuz?

Rahmet olsun. Sevgili Muhlis Akarsu, gerçekten muhteşem bir ozandı ve birlikte meşk ettiğimizde en çok da bunu seslendirmemi isterdi kendisine ait bu eseri. Size armağanım olsun. Bugün tadım

yeniden selamlar, sevgiler Sabahat Hocam. Sıradaki türküyü eşim Şengül Hanım, komşularım Aynur Müzeyen Ayşe Hanım'la Zeki Turan Bey ve olmazsa olmazımız TRT Türkü ailesine armağan etmek istiyorum. Ne güzel tanımlamışsınız. Müjgan Kızılkaya, günaydın, selamlar, sevgiler. Bütün radyo dostlarına türkü armağan etmek istemişsiniz. Gönlünüze sağlık. Hasan Fidan da merhaba, günaydın TRT Türkü dinleyicilerine. Sinop Ayancık'taki Muttalip dayım ve ailesine türkü armağan ediyorum diyor. Değerli Şaban Dişli, hoş geldiniz sevgili Sabahat Aslan. Size ve değerli çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyor. Emekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum diyorlar. Değerli türkü dostlarına da güzel günler dileyerek İstanbul'dan selam göndermiş. Bir mukabil efendim, siz var olunuz. Tevfik Şentürk günaydın diyor Akçaabat'tan. Herkese selam gönderiyor. Oruç Gülhan da günaydın, hayırlı sabahlar dileyerek Antalya Elmalı'dan sevgi ve selam gönderip tüm Yeşilova Salda Köyü sakinleri için türkü istiyor. Siz de Allah'a emanet olunuz. Haydi servet sever, türküleri ulaştırır bize.

9.28'i görüyoruz efendim. Bir güzel ses ulaştı sizlere. Rahmet diliyoruz Şahin Gültekin ustamız. İlen ger attım bağ gitti değdi yaprağı dedi. Aysel Sezer'den de Tüfekçi hocamızın derlediği Yok Yozgat türküsüydü. Ondan önce de damın ardı tandıram, maşa vurup yandıram, gülüm uykudaymış varmayam uyandıram. Kıymıyor sevdiğini uyandırmaya Arzu Kuş seslendirdi. Bilal Ercan'ı rahmetle yad ediyoruz. Önemli bir kaynak kişiydi özellikle Adıyaman türkülerinde. Işık Başar derleyip notalandırmış bu türkü. Efendim devam edelim. Şimdi Ülkü Beşgül'ün sesine kulak verelim. Bir başka ustamız Ülkü ablama da buradan selam olsun. Ahmet Misali'den Muzaffer Sarıözen hocamızın derlediği Nevşehir türküsü Fincan fincana kurban, eller mercana kurban. Hemen Ülkü ablamın türküsünü de dinleyip devam edelim. İsteklerinizi okuyacağım yine.

Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül engin ol. Fem Teslim Abdal'ın sözleri. İzzet Savaş bir aşıklama yapmış. Nida Tüfekçi hocamız ondan derlemiş. Sivas Şarkışla'dan ve Turan abimize de bir rahmet dileyelim. O Davudi sesi hep kulaklarımızda olacaktır tabii ki. Ve Gökşen Sevindi Ankara'dan günaydın derken diyor ki, nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. Neşet Baba onun bu sözleri derin bir felsefe. Gerçekten türkü söylemek iyi insanların harcı ve bu toprakların insanları da türkü söyler. Ve sıradaki türküyü de başta hocam Turan Akman Erkılıç abim, Gültekin Erkılıç eşim ve tüm TRT Türkü emekçileriyle Sabah Hanım size armağan ediyorum. Türkü dostlarımla birlikte çok teşekkür ederim Gökşen Sevindi. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki duygularımızı. Ve değerli Şengül Ekinci, ne kadar zarif sözleriniz var. Çok teşekkür ederim. Sevgili Selahattin Özdemir de Niksar Yeşilkaya Köyü herkese selam gönderirken askerimizi polisimizi asla unutmaz şanlı bayrağımızın görseliyle birlikte. Özgür Aldemir günaydın Mersin'e ve size selam olsun efendim. Ve birbirinden değerli dinleyicilerimiz yazıyorlar bize. Ayrıca seslendirdiğim uzun hava için çok teşekkür etmişler. Efendim ben türkü söylemekten zaten ayrılamam ki. Bir daha sefere tamamını okurum sizlere, söz veriyorum. Konya Kulu'dan yazıyor Hasan Güçlü. Hava Hanım için türkü istemiş, çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ve Şengül Hanım o kadar dikkatle dinliyor ki dakika dakika Turan abimizin Engin Ol Gönül Engin'i dinlerken duyguları yansıtmış. Hatta bu arada Kaval'ın sesini duyduğunu söylüyor. Ve değerli cümleleri de bizim için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Selam olsun Antalya'ya, Manavgat'a, Müjgan Kızılkaya, Karşıkaya selamlar olsun. Karşıyaka bizi açık ara önde dinliyor. İzmir gerçekten çok yoğun yazıyor. Fenomen şairdir diyor ki, Şairler Kenti Kahramanmaraş'tan selamlar. Aleyküm selam. İyi yayınlar TRT Türkü çalışanları ve dinleyiciler. Ben şair Resul Uzun, sıradaki türkü Kahramanmaraş halkı ile Sütçü İmam Üniversitesi çalışanlarına ve hocalarımıza armağan olsun. Sinan Beşkaya'da Kocaeli Kandıra Topluca Köyü'nden selam gönderdi bize. Ve Şengül Hanım diyor ki, Sabahat Hanım, yayın ekibi ve tüm TRT Türkü dinleyicileri, repertuar program o kadar güzel ki hepinizin emeğine sağlık, birbirinden güzel türküler, kolaylıklar, sevgiler, saygılar. Bu güzel cümlelerle, türkülerle ancak mukabele edebiliriz. Ve Nurten İnap sesini ulaştıralım rahmet dileyerek, değirmen üstü çiçek orak getirin biçerek diyerek bir Sivas türküsü seslendirecek. Sarı Sözen'den Sarı Sözen hocamız repertuarı almış.

Gezmedim, yorulmadım, boş yere kırılmadım. Sana benzer dünyada bir başka bulamadım dedi Hüsamettin Subaşı ve bir Malatya türküsüydü Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği. Ondan önce de Murat Aldemir, Neşet Baba'nın bir türküsünü seslendirdi ve Kırşehir'e gittik. Kesik çayır biçilir mi, sular soğuk içilir mi? Sedat Uzun yazmıştı bize günaydın değerli dostlarım diyerek bir Neşet Hoca eseri olabilir mi? Demişlerdi Tokat'tan selam göndererek. Çok teşekkür ederiz. Hızlıca birkaç isime daha selam göndereyim. Bayram Gökçen Fethiye'den seslendi bize. Zeynep Eren Kerem Metehan için türkü istedi. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne selam gönderdi. Savaş Özata İzmir'den günaydın dedi. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den selam gönderdi. Şaban Günhan Eskişehir'den, Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan, Özgür Aldemir Mersin'den ve bütün dostlarımız yazarak bize katıldılar. Bayram Gökçen de Sedat Uzun'la birlikte Neşet Ertaş türküsü istemişlerdi. Ergün Tontu Darendi'den, Somuncu Baba'dan bize yazar biliyorum. Ravzanur ve Beren Tontu'ya türkü armağan ediyorum ben de. Turgut Eren Eskişehir'den selamladı. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan, İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Gültekin Örücüler de Eskişehir'den yine kardeşine selam gönderdi İzmir'den seslenerek. Ayhan Ozan günaydın dedi Zonguldak'tan. Herkese bir türkü istedi. Her gün dinliyorum dedi Salim Uz. Uşak Banaz Kıvılhisar'dan seslenirken Mustafa Fenercioğlu güzel bir gün dileyerek türküyü ailem için istiyorum dedi Antalya'dan. Ve artık bugün veda vakti. Haftaya birlikte kapatacağız. Merak etmeyin, yarın yine buradayız. Ahmet Şenses hazırladı. Serbest Sever ulaştırdı sesleri. Ben Deniz Sabahat Aslan. Ayrılmadan önce bütün istekleri karşılamak üzere bir Tunceli türküsü seslendireceğim. Süleyman Yıldız repertuarımıza kazandırmıştı. Efendim, kim varmış bize burada yokken diyeceğim. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Gümüşhane Kelkit yöresine ait. Atımı bağladım ben bir kotana türküsünde geçen kotan ve masa sözcükleri. Atımı bağladım ben bir kotana, canım kurban olsun kotan tutana diyor türkümüz. Burada geçen kotan kelimesi pulluk, büyük saban anlamındadır. Yine atımı bağladım ben bir masaya, canım kurban olsun boyu kısaya. Dizesinde geçen massaysa öküzleri gütmeye yarayan, ucunda küçükçe çivi bulunan uzun sopa demektir. Üvendire olarak da bilinir. Şimdi Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu türküyü Hüseyin Mustafa Arı'dan dinliyoruz. Atımı bağladım ben bir kotana.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarından etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Düzce merkezli 14 ilde yasal

satışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeneklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. ABD Başkanı, Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak dedi. Xi ise görüşmede Tayvan konusuna vurgu yaptı. Tayvan, ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konudur, süreç iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir değerlendirmesini yaptı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'li bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Açıklamada, provokatif eylemler, bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Haberleri dinlediniz.

arkamdan geçek, ay güne basın dolu verecek, ay güne basın hey dağlarda çiçek, ay güne basın dolu verecek, ay güne basın arkamdan geçek.

0: Benim Türküm.
1: Merhabalar, Kayseri Talas'tan arıyoruz. Oğlum Deniz Ali 5 yaşında, TRT Türkiye bayılıyor. Kahvaltılarda devamlı TRT Türkiye dinliyoruz. Şimdi bir türkü söyleyecek.
2: Her

Yurttan Sesler. Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Yine bir Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Bugün Şef Şahin Gültekin'in yönettiği erkekler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Koro ilk olarak Mustafa Şimşek'ten alınan Söğüt türküsüyle sizlerle olacak. Bir incecik duman tüter bacadan.

Şakir Öner Günhan, Ahmet Sevinç'ten alınan Bolu türküsünü seslendirecek. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur, gel beraber gezelim, muradımız tez olur.

Muzaffer Özden'den alınan Bartın türküsünü Şef Şahin Gültekin yönetimindeki erkekler topluluğundan dinliyoruz. Mapushane içinde yanıyor gazlar. Bayramdan bayrama da çalınır sazlar. Kiminin annesi ağlar, kimine kızlar.

Soner Özbilen, Hacı Taşan'dan adınan keskin türküsüyle mikrofonda olacak. Ne güzel yakışmış allar Ayşe'ye, boyların benzetmiş mor menevşeye.

Şef Şahin Gültekin yönetimindeki erkekler topluluğunun seslendireceği son türkü, Mersin Silifke yöresinden sözlü bir oyun havası. Silifke'nin yoğurdu.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut ve mikrofonda ben Muhammed Burak Yayla. Bugün yine birbirinden değerli sanatçılarımızla beraber olacağız. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derlemiş olduğu bir Malatya türküsü ve bağlı olarak Aşık Veli Aydın'dan alınan Tokat yöresine ait bir ezgiyle solistimiz Gülseren Erdağ ile başlıyoruz.

Sırada Tokat yöresine ait Abbas Özden alınan ve Mehmet Erenlerin derlemiş olduğu bir türkü ve sonrasında Ahmet Sezgin'in Kemal Keskin'den derlediği bir Malatya ezgisi var. Sanatçımız Nihat Erdağ söylüyor.

Programımızı Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan Sivas yöresine ait bir türkü ve Gülseren Erdağ'ın yorumuyla noktalıyoruz. Bağlı olarak Hüsamettin Subaşı'dan alınan bir Van türküsüyle Nihat Erdağ geliyor mikrofonlara. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Ahmet Yesevi özel devlet nişanına layık görüldü. Erdoğan'ın nişanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyorum dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada tarımda gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor dedi. Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısında konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısına katıldı. Yumaklı, barajların dolduğunu, bu yıl sulama sorunu yaşanmayacağını söyledi. Geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimin bu yıl toparlanacağını belirtti. Bazı ürünlerde rekorlar kıracağız dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının her geçen yıl arttığını söyledi. 65 yaş ve üstü nüfus oranımız 2025'te %11,1'e yükseldi dedi. 250 bine yakın yaşlıya evinde hizmet verildiğini belirten Göktaş, bu yıl 8 yeni huzur evinin açılacağını belirtti. Düzce merkezde 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 38. oturum yapılıyor. Dünkü oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulpa savunmasını yaptı. İmamoğlu ile aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerinin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu. Diyarbakır'da başlatılan uyuşturucu soruşturmasında 405 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 ilde 302 adrese operasyon düzenlendi. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki görüşmelerde de ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere bazı kabine üyeleri de Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği için de Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. ABD Başkanı, Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak dedi. Xi ise görüşmede Tayvan konusuna vurgu yaptı. Tayvan, ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konudur. Süreç iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir değerlendirmesini yaptı. Lübnan'la İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin 3. turu bugün Washington'da başlıyor. Geçici ateşkesin süresi dolarken taraflar kalıcı anlaşma için yeniden masaya oturacak. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Açıklamada, provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer, yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Haberleri sunduk.

Efendim 14 Mayıs Perşembe'yi gösteriyor takvimler. TRT Türkü frekansında bizlerle olan siz Türkü dostlarımızı İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan selamlıyoruz yine. Türkülerle gün ortası programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayına Mustafa Koçak'tan alınan Uşak Banaz yöresine ait bir türküyle başladık. Solistimiz Sabahattin Gülümser'in güzel sesinden dinledik. Bugün Sabahattin Gülümser'le birlikte İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçıları Asilhan Doğan bir başka solistimiz olacak. Onlara eşlik edecek saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz Halil Demirler bağlamasıyla

0: Gürhan Yüksel, Nefesli Sazlar'da Fedai Tekşahin, Tar'da Ali Özkan Özcan, Ritim'de Gökhan Mert Erol var. Hepsine hoş geldiniz diyoruz şimdiden. Programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere tonmeisterimiz Yusuf Günday ulaştırıyor ve ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız yine. Sevgili Sebahattin Gülümser'le devam edelim. Hoş geldiniz. Çok güzel bir eserle başladık yayına.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Artık bayrama az kaldı.
1: Evet.
0: Güzel bir türküydü gerçekten. Hazırlıklar eminim her evde hararetle devam ediyor. Bu sırada da dinleyicilerimizin bizleri dinliyor olduğunu düşünmek bizlere de ayrı bir keyif veriyor tabii
1: kesinlikle.
0: Ki.
1: Kesinlikle tatlı telaşlar değil mi?
0: Evet.
1: Söylediğiniz gibi.
0: Gerçekten. Akışımızda sıradaki türkümüz nereden?
1: Şimdi ilk türkümüz söylediğiniz gibi Uşak Banaz'dan bir türküydü. Şimdi Kırşehir'e uzanalım isterseniz.
0: Tabii.
1: Ahu gözlerini sevdiğim Dilber diyelim ve Neşet Ertaş'ı da anmış olalım.
0: Anmış olalım. Buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık, sağ olun, var olun. Sabahattin Gülümser'in güzel sesinden dinledik. Saz üstadlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Efendim türkülerle gün ortasında yurdun dört bir yanını türkülerle geziyoruz. Bu kez sevgili Asilhan Doğan mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba Asilhan, hoş geldin yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. İki güzel türkü de senden dinleyeceğiz. Evet. Ama önce Ege'deyiz zannediyorum,
1: evet,
0: değil mi?
1: Yakındayız. Manisa'dan bir türkü seslendireceğim. Hı hı. Kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Haydar Barçın'dan alınan bu güzel Manisa türküsünü Asilhan Doğan'ın
1: Biz
0: güzel
1: teşekkür
0: sesinden
1: ederiz.
0: dinledik. Şimdi Kırıkkale'ye doğru
1: Evet,
0: uzanıyoruz
1: şimdi
0: galiba.
1: Kırıkkale'ye gidiyoruz. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim?
0: Buyurunuz.

Yöresinden ayrıldım güler miyim ayrılık diler miyim adlı türküyü dinledik. Şimdi stüdyomuzda bulunan sazlarımız akortlarını yaparken bir kısa ara vereceğiz. Bizler sizleri Giden Ay Tutulur Mu adlı güzel türküyle baş başa bırakacağız. Hale Gür söyleyecek.

0: TRT Türkü.
1: Saatler 12.28'i gösteriyor. Türkülerle Gün Ortası programımız İzmir Radyosu'ndan canlı olarak söylediğimiz Türkülerle Gün Ortası programımız devam ediyor efendim. Bir kez daha solistimiz Sabahattin Gülümser mikrofon başında şimdi. Bu kez Denizli Goncalı yöresinden bir türküyle açıyoruz değil mi?
2: Evet.
1: Programın ikinci yarısını. Evet. İsmail Şen'den alınan güzel bir türkü, Beyler Bahçesi'nde Kandiller Yanar.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Denizli Goncalı yöresinden bu güzel türkünün ardından şimdi de türkülerle gün ortasında Karadeniz'e uzanalım mı?
1: Evet, Trabzon'a gidiyoruz.
0: Hüseyin Dilaver'den derlenen bir türkü.
1: Oy, Trabzon, Trabzon.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkürler. Bu güzel türküyle bir Karadeniz havası almış olduk. Ve yayınımıza şimdi sevgili Asilhan Doğan'dan dinleyeceğimiz iki güzel türküyle devam edeceğiz. Asilhan, galiba seninle de Rumeli'ye gidiyoruz.
1: Evet,
0: Doğru mu? Bir
1: doğrudur.
0: Rumeli türküsü görüyorum.
1: Evet. Evlerinin önü handır aman, yanar da yüreğim külhandır diyeceğiz.
0: Buyurun, dinliyoruz.

0: Ne güzel, ritmik, hareketli, güzel bir Rumeli türküsü evet. dinlemiş olduk. Ve şimdi artık yavaş yavaş İç Anadolu bölgesine doğru ilerliyoruz. Evet. Bir Çorum türküsü.
1: Çorum'dayız.
0: Musa Yenilmez'den derlenen güzel bir türkü.
1: Bedirik diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

Teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz. Tüm üstadların ellerine sağlık. Efendim şimdi bir Denizli Acıpayam Dedeba yöresinden arşivden dinleyeceğimiz güzel bir türküyle yayınımız sürüyor. Makbule Kaya söylüyor. Elindedir bağlama.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle Gün Ortası İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan devam ediyor. Sevgili Sabahattin Gülümser yine mikrofon başında. Bu kez bir Ege bir de Antalya yöresinden iki güzel türkü görüyorum.
2: Evet.
1: İlk türkümüz zannediyorum Muğla Bodrum.
2: Bodrum değil mi? Ne güzel bir türküdür bu. Herkes bunu ezbere bilir bu güzel türküyü. Hı hı. Türkü Rüştü Gür'den alınmış. Çökertme diyelim mi?
1: Tabii ki, buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sırada Antalya Elmalı yöresinden bir türkü var. Hüseyin Avni'den derlenen güzel bir türkü yine.
1: Evet, meşelidir engin dağlar meşeli
0: diyoruz. Buyurun.

0: gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel, keyifli, enerjik bir türküyle programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Sabahattin Gülümser'i uğurladık teşekkürlerimizle. Şimdi bir kez daha Asilhan Doğan mikrofon başında. İlk türkümüz Zonguldak yöresinden olacak veda etmeden evvel, değil mi Asilhan?
2: Şöyle bir bakıyorum listeme. Evet, Halimem türküsüyle de Bolu yöresi olarak görüntülüyorum. Bolu yöresine ait bir türkü. Kiraz aldım dikmeden, Halimem dallarını bükmeden.
1: Diyeceğiz. Buyurunuz.

Efendim keyifle bugün de programın sonuna geldik. Bugün Sabahattin Gülümser ve Asilhan Doğan'dan dinledik türkülerimizi. Sazlar Halil Demirler, Gürhan Yüksel, Fedai Tekşahin, Ali Özkan Özcan ve Gökhan Mert Eroldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sema Yardımcı Öz programı hazırladı. Sesimizi sizlere Yusuf Günday ulaştırdı. Mikrofon başında ben Leyla Köseler'le yine Asilhan Doğan'la sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla birbirinden güzel türkülerle geldik huzurlarınıza. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Cihat Kalper hazırladı. Arif Karaman sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. Türkü yolculuğumuza Gürnüş Öztürk'ün sesiyle başlıyoruz. Asta yere kemer düşer belinden, ayrı düştüm gülümden, bülbülümden.

Birlikteliğimize şimdi de Sivas yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyoruz. Volkan Erdoğan söylüyor Hüseyin Aslan'dan alınan bu türkü. Madıma bitti mi ola?

Artvin yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkü Saadet İnkaya söylüyor. İndim dere ırmağa, zeytin dalı kırmağa, geldim seni almaya, başladın ağlamaya.

0: TRT Türkü.
1: Talip Özkan'ın Kemal Kırmızı'dan derlediği türküyü Ali Haydar Gül söylüyor. Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış.

0: TRT Türkü.
1: Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan yöresine ait türküyü Gülcan Kaya söylüyor. Nasıl yer diyeyim ben böyle yare, Mecnun edip çöle saldıktan sonra.

Saatimiz 13.26'yı gösteriyor. Canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Raci Alkır'dan alınan Erzurum yöresine ait bu türküyü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Göç göç oldu, göçler yola düzüldü.

0: TRT Türkü.
1: TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Birlikteliğimiz Latife'nin sesiyle devam ediyor. Ötme turnam.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.35'i gösteriyor. Canlı yayınımız Hakan Ünal'ın sesiyle Malatya yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Al yeşil giymiş, geline bakın.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. Cihat Kalpar hazırladı programı. Arif Karaman sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Sibel Güzel'in sesiyle Van yöresine ait bu türküyle veda ediyoruz. Masa üstünde testi. Hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.
2: Saat 14.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüleri inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında da konuşma yaptı. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik risklerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda "Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor" diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda barajların dolduğunu, bu yıl sulama sorunu yaşanmayacağını söyledi. İbrahim Yumaklı, geçen sene zirai don ve kuraklıkla düşen üretimin bu yıl artacağını belirterek bazı ürünlerde rekorlar kıracağız ifadesini kullandı. Mavi Vatan için yeni yasa hazırlığı sürüyor. Deniz Yetki Alanları Kanun çalışmasına Milli Savunma Bakanlığı da katkı veriyor. Bakanlık çalışmayla yetki alanlarındaki sorumlulukların belirleneceğini ve mevzuattaki eksikliklerin giderileceğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basını bilgilendirme toplantısında Belçika Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretine de işaret edildi. Ziyarette iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanında işbirliğine yönelik karşılıklı iradenin teyit edildiği ifade edildi. Osmaniye merkezli olarak 12 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 19 kişi yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla geniş çaplı suç ağına müdahale edildiğini vurguladı. Türkiye'ye girmek amacıyla Kapıkule sınır kapısına gelen bir tır şüphe üzerine hangara çekildi. Yapılan aramalarda tırda faturasız ve belgesiz yüz binlerce tütün ürünüyle yaklaşık 33 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişilerin sayısı 19'a yükseldi. Gözaltına alınan 6 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ait istatistiklerle gençlik verilerini açıkladı. Buna göre 15 ila 24 yaş grubu olarak tanımlanan genç nüfus geçen yıl 12 milyon 708.348'e ulaştı. Bu sonuçla Türkiye bir kez daha genç nüfus bakımından Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında ise sağlık ilk sırada yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna

savaşlarıyla, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili TRT Türkü dostları. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı Nuray Hafiftaş'ın söylediği Gel Etme Nazlı Yârim adlı hareketli türküyle başladık. Binbir renkteki çiçeklerin süslendiği Mayıs ayının sıcaklığıyla birlikte ülkemizin dört bir yanından seçtiğimiz türkülerle olan müzik yolculuğumuza sizleri de bekliyoruz ve Türkü Diyarı'na hoş geldiniz diyoruz. Türkü Diyarı programımızı Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sevgili TRT Türkü dinleyicilerimiz. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İletilerinizle bizlerle birlikte olduğunuzu bize de hissettirmek isterseniz elektronik posta adresimiz anadolu@trt.net.tr. İletilerinizi beklediğimizi belirtiyor ve sıradaki türkümüzle birlikteliğimize devam ediyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Ekrem Yeşilada'dan derlediği Kıbrıs türküsünde sanatçımız Hak Ünal Sofuoğlu bir mendil aldım şehirden adlı türküyle radyolarınızda.

Seyfettin Türkoğlu'ndan alınan, Mehmet Erenler'in derleyip notaya aldığı Burdur'a ait türküde sanatçımız Oğur Önür bizlerle birlikte olacak. Denizin dibinde açacağım demirden evler, ak gerdanın altında çiftedir benler.

Türkü Diyarı birbirinden güzel türkülerle TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyosundan canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyenler. Stüdyo saatimiz 14.18'i gösterirken sanatçımız Ümit Sülünoğlu, Derdim Çoktur Hangisine Yanayım adlı türküde dinleyeceğiz. Ali Ekber Çiçek'ten alınan türkümüz Erzincan yöresine ait.

Ay kız sen haralısın. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'a ait bu türkümüze sanatçımız Neşe Dilekçioğlu sesi ve yorumuyla renk katacak. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız ve keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun.

Halk ozanı Karacaoğlan'ın duygu yüklü sözleriyle yüreklerimizde yanan sevdamızı dile getirdiği ezgimizi sanatçımız Musa Eroğlu seslendirecek. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet de değil karşı karşıdır.

Halk müziğinin önemli seslerinden biri olan Ahmet Turan Şan'ı arşiv kayıtlarımızda yer alan Mustafa Savaş'tan alınan Şanlıurfa türküsünde dinliyoruz. Türkümüz Mehmetçiklerimize armağanımız olsun. Caburdağ'dan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor.

Ahmet Turan Şan'ı arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinledik. Caburdağ'dan kuş geliyor. Şimdi de sanatçı Bekir Çiçek'in seslendireceği Yar Yüreğim Yar adlı ezginin sözleri halk ozanı Yunus Emre'ye ait diyelim ve hep birlikte dinleyelim.

Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya ait türkümüze sanatçı Burçin sesi ve yorumuyla renk katacak. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, ciğerim yanıyor yar, gözlerim ağlar.

halk müziği tarihinde ilk kez çok sesli halk müziği denemeleri yaparak televizyon ve radyolarda yayınlanmasını sağlayan Yavuz Top'u saygı ve rahmetle anıyor. Arşivimizde yer alan türküde dinliyoruz, Vefasız Yer. Müzik.

sanatçımız Bahattin Turan 1959 yılında Malatya'nın Pötürge ilçesinde dünyaya geldi sevgili dinleyenler. 1988 tarihinde Yurttan Sesler Korosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başladı ve 2018 yılında TRT'den emekli oldu. Şimdi onun sesinden bir türkü dinletiyoruz. Bir mektup yazdırdım Urfalı kızına.

Sevgili dinleyenler, Gürsoy Babaoğlu'ndan dinleteceğimiz Türkü Demeti ile sizlere veda ediyoruz. Türkü Diyar programımızı bugün sizler için Doğan Akyıldız hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın yine aynı saatte saat 14 haberleri sonrası Türkü Diyarı'nda yepyeni bir Türkü Diyarı'nda buluşmak, görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyoruz. Efendim TRT Türkü'de gönlünüzden geçen türkülerle kalın ve hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Rıza Kağan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak sözü ve müziği İsmail Avcı'ya ait türküyü Karmate'den dinleyeceğiz. Seni gördüğüm zaman derman kalmaz dizime. Bakmayla doyulur mu yârim güzel yüzüne?

Kırşehir yöresindeyiz. Neşet Ertaş'tan derlenen türküyü Hüseyin Turan'dan dinleyeceğiz. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim, Mecnun gezerim, sırrımı ellere diyemiyorum.

Arpa buğday daneler, yıkılsın meyhaneler, terzi elin kırılsın, dar geliyor düğmeler. Orta Anadolu yöresindeyiz, Merve Kayacan söylüyor.

Sözü ve müziği halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait türküyü Cengiz Özkan'dan dinledik. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. Şimdi de sizleri Erzincan Tercan'a götürüyoruz. Aşık Daimi'den derlenen türküyü Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Seherde bir bağa girdim. Ne bağ duydu ne bağbancı.

Ordu yöresindeyiz. Nevzat Kılıç'tan derlenen türküyü Coşkun Gök seslendiriyor. Fındık toplayın kızlar, fındık dalda kalmasın. İyi toplayın kızlar, başakçılar almasın.

Neriman Gürpınar'dan derlenen türküyle Sinop Boyabat'tayız. Muzaffer Akgün'ün sesinden dinliyoruz. Derelerde kuşburnu, kuşburnuyu kuş yer mi? 500 liralık gelin kaynanaya hoş der mi?

Remzi Bekar'dan Rize Hemşin yöresine ait sözsüz tulum havası dinledik. Büyük düz horonu. Bu kez sözü ve müziği Aşık Kurbani'ye ait türküyle Hülya Polat bizlerle. Oy dağlar, o da, oy dağlar, tepeleri kar. O dağlarda benim bir sevdiğim var.

Sisli Rüya'dan dinledik. Seni Böyle Kim Sever? Şimdi de Cemile Cevher'den derlenen türküyle Fuat Sakar radyolarımızda. Oynayın Kız Oynayın.

Bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son türkümüzü Onay Şahin'den dinleyeceğiz. Giresun Karşılaması. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Rıza Kaan Yıldırım ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mülkedaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında da konuşma yaptı. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları sırasında bir ilk yaşandı. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edildi. Kazakistan'ın Türkiye'ye deprem desteği olarak Gaziantep Nurdağ'ında inşa ettiği okulun açılışı da yine Astana'daki törende gerçekleştirildi. Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 6 milyar 45 milyon dolar yükselerek 172 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası altın rezervleri geçen hafta 2 milyar 82 milyon dolar artışla 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde döviz rezervlerinde de 3 milyar 963 milyon dolar artış görüldü. Döviz rezervleri 60 milyar 564 milyon dolara ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuya karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, "Bu bataklığı kurutmak istiyoruz." dedi. Akın Gürlek, başsavcılıklara hazırlanan dosyaların operasyona dönüşmesi talimatı verildiğini belirtti. Türkiye'ye girmek amacıyla Kapıkule sınır kapısına gelen bir tır şüphe üzerine angara çekildi. Yapılan aramalarda tırda faturasız ve belgesiz yüz binlerce tütün ürünüyle yaklaşık 33 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüsle ilgili olarak şu an salgın riski bulunmadığını açıkladı. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, karantinadaki 5 kişinin durumunun da takip edildiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde mağduriyet yaşanmaması amacıyla kontrollerini artırdı. Bu çerçevede yurt genelindeki otobüs terminalleriyle toptancı halleri denetlendi. Denetimlerde fiyat hareketleri, ürün arzı ve yolcu taşımacılığındaki usulsüzlükler incelendi. Aykırılık tespit edilen işletmelere ceza verildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bölgedeki gemi trafiğinde hareketlilik dikkat çekiyor. İngiltere Denizcilik Ajansı bir geminin Birleşik Arap Emirlikleri yakınlarında ele geçirildiğini duyurdu. Geminin İran karasularına doğru ilerlediği bildirildi. Japonya ise tanker geçişleri konusunda İran'la doğrudan temas kurdu. Japon enerji şirketi tarafından yönetilen bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçtiği açıklandı. İran Devlet Televizyonu da dün geceden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30 geminin geçtiğini duyurdu. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail işgalciler, büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci İsrail güçleri de Mescid-i Aksa'ya yönelik kapsamlı kısıtlamalarla Filistinlilerin girişini engelledi. Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesinin ardından karşılıklı saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılar sonucunda başkent Kiev'de 3 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi de yaralandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımızı tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz size. Türkü yolculuğumuzu Denizli'den, Paşa Osman'dan alınan türküyle başlıyoruz. Makbule Kaya'yı dinliyoruz. Testi içinde pekmez.

Ayşe Engin Aslancan'ın ardından Osman Özdenkçi'nin derlediği Ankara türküsünde Taşkın Doğan Işık'ı dinleyeceğiz. Hoyda yârim.

Saatimiz 16'ya 19 dakika geçiyor. Antalya Radyosu stüdyolarında Akdeniz'in renkleri devam ediyor yudumun eşliğinde. Konyalı kız.

0: TRT Türkü.
1: Yusuf Tapan'dan alınan Diyarbakır türküsünde Dünya Tekin'i dinliyoruz. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı.

0: TRT Türkü.
1: Satılmış Kılıç'tan alınan Eskişehir türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Halkalı Şeker, Şan Fıstık.

Değerli dinleyenler, bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Bizimle olan tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Çukurova'dan programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sanem Subaytoğlu Paşahan'la Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Vahit Alkır'ın yorumuyla dinliyoruz. Sivas yöresinden bir türkü. Ah edip ağlama zülfü siyahım.

TRT Türkü. Gürbüz Sapmaz'ın Nevşehir yöresinden derlediği bir türküyü Serpil Kaya seslendiriyor. Bir çift güzel gördüm yolda yolakta, altın küpe şan veriyor kulakta.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.13'ü gösteriyor. Programımızda Kırklareli yöresinden bir türküyü Emine Akmeş'e söylüyor. Ah tren, kara tren.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Antalya yöresinden bir türküyü Baksan Günaydın'ın yorumuyla dinliyoruz. Çay benim, çeşme benim.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de sanatçımız Adile Kurt Karatepe'yi Bitlis yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Ahlat'ın altında küçük iskele.

Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Sinop yöresinden bir türküyü Didem Dilara Duman Avar'ın yorumuyla dinliyoruz. Ak Bakraşlar Susuz Kaldı.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında Bülent Aslan'ı Malatya yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Akçadağ'ın Düzüne.

Sayın dinleyenler, saatler 17.44'ü gösteriyor. Programımızda Kırıkkale yöresinden bir türküyü Işık Başer'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Kars yöresinden bir türküyü Dünya Tekin, Okyay Kösegil ve Murat Toraman'ın icrasıyla dinliyoruz. Ah çekip aleme eylerim feryat.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin'le Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü de Kars yöresinden bir türkü. Nida Tüfekçi'nin derlediği türkü Erkan Başyıldız'ın yorumuyla dinliyoruz. Ceyran'ım gel gel. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'da yayın yapan haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız, dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu belirterek, Kazakistan 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız, dedi. Ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki işbirliğinin daha da gelişeceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları sırasında bir ilk yaşandı. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edildi. Kazakistan'ın Türkiye'ye deprem desteği olarak Gaziantep Nurdağ'ında inşa ettiği okulun açılışı da Astana'daki törende gerçekleştirildi. İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bölgedeki gemi trafiğinde hareketlilik dikkat çekiyor. İran Devlet Televizyonu dün geceden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30 geminin geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arz sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda "Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor," diye konuştu. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ilk duruşması sürüyor. Duruşmanın 38. oturumunda tutuklu sanık Murat Kapki savunma yaptı. Geçen yıl etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini belirten Kapki, hakkındaki iddiaları reddederek belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaası açıklandı. Davanın 31. duruşmasında Aziz İhsan Aktaş hakkında 280, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında da 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları hakkında da 12 yıla kadar varan hapis cezaları istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazi Osman Paşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 kişi hakkında iddianame hazırladı. Şüpheliler hakkında rüşvet ve haksız mal edinme suçlamalarına yer verilen iddianamede TEM otoyolu üzerinde faaliyet gösteren bir şirketten kazı izni karşılığında 300 bin dolar talep edildiği öne sürüldü. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet davasına devam ediliyor. Duruşmada belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık hakkında karar bekleniyor. Mahkeme heyeti sanıklarla avukatlarının son savunmalarını alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesinin ardından karşılıklı saldırılar arttı. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda başkent Kiev'de 7 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Moskova ise Ukrayna ordusunun Zaporijya nükleer santraline yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Haberleri sunduk.

Sevgili dinleyenler, bugün sözümüzü ve özümüzü dilden dile aktarılan bir halk öyküsünün filizlendiği kültürel mirası zengin Kütahya'ya bağlıyoruz. Bir asır öncesinin Kütahya'sında dilden dile aktarılan ve pınarların serin sularına karışan hüzünlü bir yaşam öyküsünün izini süreceğiz. Kadı Yoranlar ailesinin fidan boylu genci Vehbi Bey'in aziz hatırasını taşıyan ve çok sevilen Kütahya'nın Pınarları Türküsü'nün öyküsünü sunacağız sizlere. Hikayemiz, Kütahya'nın tanınmış manifaturacılarından olan yakışıklı Vehbi'nin dükkan alacağını tahsil etmek üzere yola koyulmasıyla başlıyor. Genç Vehbi, ticaretin ve dürüstlüğün peşindeyken Gazi Şeyh mahallesinde hiç beklemediği bir yanlış anlaşılmanın ortasında kalır. Talihsiz bir karşılaşma sonucu henüz 21 yaşında ömrünün baharında hayata gözlerini yumar. Bu acı haber sadece şehri değil Vehbi'sine doyamayan kederli annesini de derinden sarsar. Evladının hasretine dayanamayan anne de kısa bir süre sonra bu dünyaya veda eder. Şehrin genç kızlarının ve geride kalanların yüreklerinden dökülen bu sessiz feryat zamanla Kütahya'nın pınarları gibi gürül gürül akan bir Türkiye dönüşür. Hisarlı Ahmet'ten alınan bu ağıdı Makbule Kaya'nın sesinden dinliyoruz. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır, asalıya çuha şalvar yakışır.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Bir gün daha akşama ulaştı. Biz de türkülerin vesile olduğu bu yolculukta buluştuk sevgili dinleyiciler. Saatler 20'yi gösterinceye kadar ağırlayacağız bugün de sizi Ankara Radyosu'nda. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Adem Gürlek. Sesimizi, türkülerimizi size ulaştıracak bugün. Biz ekip olarak sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Ki bu sevgi ve muhabbetle ağırlayacağız Ankara Radyosu'nda sevgili dinleyiciler. Ve birlikteliğimize her zaman olduğu gibi keyifli bir türküyle başladık. Muğla Fethiye yöresinden Ramazan Güngör'den alınan türküyü Adem Kazan seslendirdi sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle buluşacağız yine yolculuğumuzda bugün. Umut ederiz gönlünüzde yer eden neyse ona denk gelecek olsun bütün türküler sevgili dinleyiciler. Bu umutla seçiyoruz, seçkimizi oluşturuyoruz ve işte o türkülerden biriyle daha devam edelim dilerseniz. Adıyaman yöresinden Mehmet Seskin'in derlediği yörenin en sevilen türkülerinden biri ve arşivden seçtiğimiz bantta Bilal Ercan seslendiriyor. Dere boyu saz olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur.

Sevgili dinleyiciler, Adıyaman yöresinin sevilen türkülerinden birinde dinledik. Bilal Ercan'ı bir kere daha rahmetle anıyoruz. Sevilen türkü diyoruz, sevilmeyen türkü olmaz sevgili dinleyiciler elbette, ama bazı yörelerin de böyle öne çıkan, herkesin gönlünde yer bulmuş türküleri vardır. O yüzden biraz belki sevilen türkü diye anons ediyoruz. Niğde yöresinden dinleyeceğimiz sırayı alan türkü de o türkülerden biri mesela. Nurettin Çamlı'dan, Nurettin Bayhan'dan derlediği ve usta sanatçımız Gülşen Kutlu'dan dinleyeceğimiz bu türkü de yöreden çok sevilen türkülerden biridir. Halime kız çay aşağı gidiyor, kaşıyla gözü gel gel ediyor.

O yöreden derlenen güzellik, bu yöreden derlenen güzellik, bunların hepsi bizim güzelliklerimiz sevgili dinleyiciler. İşte bir güzellikle daha devam ediyoruz. Şanlıurfa yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Hafız Nuri Başaran'dan derlediği türküyü Onur Karahalil seslendiriyor. Giderem buradan artık, baş açık yaka yırtık, isterem gamsız gezem, gam gelir gamdan artık.

Kerkük türküsü dinledik sevgili dinleyiciler. Keyifli türküyü Ferman Boran Selik seslendirdi. Evet, dönüyoruz yine Anadolu'ya. Sivas Şarkışla yöresinden Aşık Veysel'den alınan bu kez sevilen türkülerden biri. Radyomuz sanatçısı Semra Algülof'la seslendiriyor. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi düz olur gider.

Hasan Özel seslendirdi. Birlikteliğimizi Erzincan Tercan yöresinden bir türküyle sürdürüyoruz. Seyhan Tütün'ün Ahmet Kartal'dan derlediği türküyü de Tülay Özel seslendiriyor. Tası suya daldırdım, doldu diye kaldırdım. Tas derin, suyu serin. Yar içmez bizim suyu.

Erzincan yöresinden alınan keyifli türkülerden birini dinledik. Saatlerimiz 18.46'yı gösteriyor. Türkiye akşamında birlikteliğimizi Trabzon yöresiyle sürdürüyoruz. Yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkülerden biri sevgili dinleyiciler. Mehmetcan Pelikoğlu seslendiriyor. Ben bir yarın bakışına mailem, ayda bir kerece görsem kailem.

Sevgili dinleyiciler, Mehmet Can Pelikoğlu'nu Candan adlı albüm çalışmasında yer alan Trabzon yöresinden derlenen türküde dinledik. Ve birlikteliğimizi bir uzun havayla sürdürüyoruz. Erzurum yöresinden Aşık Reyhani'den alınan uzun havayı Erkan Özbey seslendiriyor. Yattım gurbet elde gam yastığına, dağ gibi üstüme geldin ayrılık. Eşim dostum gelmez oldu yanıma, böldü parça parça ettin ayrılık.

Sevgili dinleyiciler, Kırşehir yöresinden Bircan Pullukçuoğlu'nun Neşet Ertaş'tan derlediği çok sevilen türkülerden birinde Nazlı Öksüz'ü dinledik. Saatlerimiz 18.59'u gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz yine bir uzun havayla devam ediyor. Kendisinin derlediği türküde bir usta sanatçıyı dinliyoruz. Musa Eroğlu seslendiriyor. Açtı gitti göremedim boyunu, çene tutmuş kaşlarının yayını, yeni bildim de güzellerin huyunu, gel denmeyle yere varılmaz imiş.

çalışmasında yer alıyordu. Sanatçının, sanatçı değil hatta birkaç sanatçının birlikte yaptığı bir albüm çalışması bu sevgili dinleyiciler ve birbirinden güzel türküler var. O türkülerden birini dinledik Atilla Meriç'ten. Birlikteliğimizi Elazığ yöresinden yine çok sevdiğimiz türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Vasfi Akyol ve Osman Öge'den derlediği türküyü sanatçımız Münevver Özdemir seslendiriyor. Niçin yanıma gelmezsin? Halim, hatırım sormazsın. Zalim, Allah'tan korkmazsın.

Ardından Sivas Kangal yöresiyle devam ediyoruz. Yine türkülü diyarlarımızdan biri ve Muhlis Akarsu'nun derlediği bir türkü Gürsoy Babaoğlu seslendiriyor. Ah edip ağlama zülfü siyahım, ne olur gözyaşını sil de gidelim. Gönül vurgunuyum, yaram çok derin, ne olur gözyaşını sil de gidelim.

Morris Akarsu'yu bir kere daha rahmetle anıyoruz. Sivas Kangal yöresinden yetişen usta uzanımız, sevgili dinleyiciler, çok büyük değerlerimiz var. Türk halk müziğine hizmet etmiş, sedaları hala ufkumuzda çınlamaya devam ediyor. Dünyayı terk etmiş olsalar da hala bizimle ışıkları, sevgili dinleyiciler. O isimlerden biri Muhlis Akarsu'da rahmetle anıyoruz bir kere daha. Ve Türk halk müziğinin bir büyük ismi, Türk halk müziğine hizmet etmiş bir büyük değerle daha devam ediyoruz. Seçtiğimiz bantta sevgili dinleyiciler, Mehmet Özbek'ten dinleyeceğimiz bir uzun hava alıyor sırayı. Bayburt yöresinden Hasan Hüseyin Kırmızıgül'den alınan uzun havayı seslendirecek usta sanatçı ve sanatçı

De farklı saatlerde farklı salgılanma seviyeleri var elbette. Dolayısıyla olaylara verdiğimiz tepkiler, duygularımızın tepkileri de gün içinde de değişiyor. Yani kalp ritmi gibi tıpkı düz bir çizgi halinde atmaz, zikzak çizerek atar sevgili dinleyiciler. İnsan kalbinin grafikteki atış hali öyledir, görüntüsü öyledir. Türküler de böyle işte. Kah hüzünlü, kah neşeli türkülerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de böyle denk geldi. Umut ederiz gönlünüzde yer edenlere denk gelmiştir türküler sevgili dinleyiciler. Bir başka güzellikle yine arşivden seçtiğimiz bir bantla sürdürüyoruz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizi. Özel Gönlüm'ü dinleyeceğiz çalıp okuduğu türküde. Çeşmeler yaptırdım altın oluklu, suyunu koy vereceğim yeşil balıklı.

Aydır güffat Fadime'm, akşam gelecek mi? Halli biramı nene yok, bana varcak mi? Aydır güffat Fadime'm, aklım şaşıracak mi? Öküz

Haydır güp bak Fadime, akşam gelecek mi? Halli biramı nene yok, bana var cengi. Haydır güp bak Fadime, aklım şaşır cengi.

0: Fahime, aklım şaşıracağım. Öküzleri satacağım de seni kaçıracağım.
1: Usta sanatçımız Özay Gönlüm'ü bir kere daha rahmetle anıyoruz sevgili dinleyiciler. Kendine özgü o yorumuyla seslendirdiği türküyü dinledik. Birlikteliğimizi bir başka güzellikle sürdürüyoruz.

Takvim yöresinden Hasan Çıtak'tan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Bedri Alkan seslendiriyor. Bulutlar oynar oynaşır felekte, gözüm kaldı hublar şahı melekte.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de canlı olarak sunduğumuz Türkü Akşamı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Yine bir usta sanatçı ile devam ediyoruz. Nevşehir Ürgüp yöresinden Ali Baran Numanoğlu'ndan alınan türküyü sanatçımız Aysun Gültekin seslendiriyor. Kayalar yarılmasın, söylen yar darılmasın, darılırsa darılsın, ellere sarılmasın.

Sevgili dinleyiciler, Türkü Akşamı'nda art arda usta sanatçılardan birbirinden güzel türküler dinledik. Onlardan biriyle daha devam ediyoruz birlikteliğimizin son 15 dakikası içinde sevgili dinleyiciler. Şanlıurfa yöresinden Şükrü Çadırcı'dan alınan sevilen türküyü Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Gittim baktım evlerinin halına, mail oldum o gelinin diline.

Sevgili dinleyiciler, Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimizde sırayı bir deyiş alıyor. Hikmet Tosun, Mustafa Tosun'dan alınan deyişi seslendiriyor. Aşmamdan ayrıldım, yamandır halım, adettir aşığın halı böyle olur.

Sevgili dinleyiciler, Hikmet Tosun'dan dinlediğimiz Ya Hızır semahlarından biriyle veda vaktine ulaştık. Sanatçının Kum adlı albüm çalışmasında yer alıyordu türkü. Bir türkü akşamının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Elbette bugünlük, yarın aynı saatte burada olacağız biz. Arzu ederseniz günün akşamında birlikte türkülerle buluşalım, sefalanalım sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım ve sevgili Adem Gürlek teknik yönetimde sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Biz sevgimiz, muhabbetimizle ağırladık. Bu muhabbetle huzurlu bir geceye uğurluyoruz sizi sevgili dinleyiciler. Bu uğurlayışa elbette yine bir türkü katacağız. Tokat Niksar yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Arsal'dan derlediği keyifli türküyü Seyhan Sultan seslendiriyor. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Sonbaharda, kırlarda, ovalarda, dağların yamaçlarında dondurucu rüzgar eser. Mihrican eser. Mihrican, ağaçların yapraklarını, çiçekleri, dalındaki gülleri soldurur. Koparır atar dalından. Gül çiçekleri dayanamaz Mihrican'ın sertliğine, gücüne. Hemen dökülüverir. Çünkü gül çiçekleri narindir. Gelemez öyle sert esen rüzgara. Dökülen güllere en çok da bülbül üzülür. Bülbülün güle duyduğu sevda, muhabbet çok derin ve anlamlıdır. Onu gördükçe, kokusunu duydukça bülbül öter. Öttükçe de bülbülün o tatlı sesi saz olur, söz olur, gönüllere dolar. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama, garip bülbül ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama, garip bülbül ağlama. Koronun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat Dere Mumlu Köyü türküsüne bağlı olarak Hüseyin Bayrak'ın Hacı Bayrak'tan derlediği Kayseri Sarı Zöresi'nden deyişi yine korodan dinliyoruz. Sözleri Şah Hatayi'ye ait deyişi Ali Haydar Gül notaya almış. Hu diyelim gerçeklerin demine. Gerçeklerin demi nurdan sayılır. 12 imam Katarına uyanlar Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Sevgili dinleyicilerimiz, Şah Hatayi, asıl adıyla Şah İsmail, Anadolu'daki Alevi cemlerinde nefesleri en sık yer alan ululardandır. Hem aruz hem de hece vezniyle şiirler yazmıştır. Özellikle hece vezniyle yazdığı şiirleri Alevi Bektaşi edebiyatında etkili olmuştur. Korumuz sizin.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet ayrılıktır, gözyaşıdır. Gurbetin acısı yüreğe köz gibi düşer. Hiç sönmez, hep yanar. Dermansız dert gibi yer bitirir gurbetin çilesi insanı. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Ali Ekber Çiçek'in Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Erzincan yöresinden deyişle Şerife Hatun mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyicileri, bozlaklar Orta Anadolu ve güneyde Toroslara kadar uzanan bölgede yaygın olarak söylenen uzun hava türlerindendir. İcrası yönünden özel hançere yapısı gerektirdiği için

kıyışları oldukça zordur. Kendine özgü tavrı ve üslubu olan bozdaklar seyir itibariyle genelde inişidir. Sabah oldu da tanyer deri atıyor. Destur vermiş bütün kuşlar ötüyor. Herkes sevdiğini de almış yatıyor. Uyan hey derdine yandığım kamberim uyan. Keskinli Hacı Taşan'dan alınan, yöresinde kamberim olarak da bilinen bozdağı Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, dert söyletir insanı. Dertlinin derdini kimse bilemez, ancak onu çeken bilir. Gülmekse çoğu zaman acı verir dertlinin yüreğini. Acı katmer katmer yürekteyken öyle kolay mı gülmek? İşin özü derde düşmekte de değil, derdi çekebilmekte. Dertlinin derdi bilinmez, ancak derdi çeken bilir. Güldüğüm gelmez aklıma, derde düşüp çeken bilir. Ali Haydar Gül'ün Divriğli Hasan Erdoğan'dan derlediği Venk Ağzı deyişle İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, gönül bir severse öyle kolay vazgeçmez sevdiğinden. Sevdiği yüreğe işlemiş, nasıl unutur, nasıl vazgeçer seven insan? Sevmek öyle kolay mı? Emek ister, yürek ister. Sevdiğini unutmaksa zaman ister. Ak buğdayım buğdayım, sereyim gurudayım, kaç senelik yârimi ben nasıl unutayım? Celal Vural ve Gülseren Aygün'ün Fadime ve Mediha Kılınç'tan derlediği Uşak Eşme türküsünü korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri devam ediyor. Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Ümit Bekiza, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş ustalardandır. Aslen Samsunlu olan sanatçı müziğe, bir gün radyoda Yurttan Sesler'in yayınını dinlediği sırada babasının kendisine "Oğlum şöyle bir çalabilsen" demesi üzerine bağlama dersleri alarak başladı. Önce Samsun Halk Evi, ardından Folklor Derneği'nde çalışmalarını devam ettirdi. 1978 yılında Samsun'da kurulan Belediye Konservatuvarı'nın kuruluşunda da görev aldı. Bu arada bağlama yapımına da ilgi duyan Ümit Bekiza, o dönemde Ankara'da saz yapım atölyesi bulunan Coşkun Gülay ile tanıştı. Bu tanışma onun hayatında dönüm noktası oldu. Çünkü o dönem hocamız Nida Tüfekçi'ye sazını dinletme fırsatı buldu. Evlerim evlerim, yüksek evlerim, İçine girmeden gönül eylerim. Ümit Bekiza'nın Ahmet Turan'dan derlediği Batı Trakya bölgesinden türküyü Barış Akpınar söylüyor.

Sevgili radyo dinleyicileri, 1982 yılında İzmir Radyosu'nda yetişmiş sanatçı olarak göreve başlayan Ümit Bekizağ, 1986 yılında Ankara Radyosu'na tayin oldu. Saz sanatçılığının yanı sıra çalıp söyleme geleneğini de devam ettiren sanatçı, başta yöresi Samsun olmak üzere birçok yöreyi başarıyla icra etti. Radyo İcra Denetleme Kurulu, Merkez Repertuar Kurulu'nda görev aldı. 2000 yılında Yurttan Sesler Koro Şefi oldu. Kar yağıyor ince ince, ölürüm yar görmeyince, Allah canımı almasın yar sineme sarmayınca. Ümit Bekizağ'dan alınan Samsun yöresinden türküyü koromuz seslendiriyor.

Sevgili radyo dinleyicilerim, Üstad Ümit Bekizağ TRT repertuarına birçok türküyü gerek derleyici, gerek kaynak kişi, gerekse notaya alarak kazandırdı. Bunlardan bazıları Hey Termeli Termeli, Karanfili Meyri'yi, Çaldığan Kayınları, Adaköy Deresi Taşmış Geliyor, Aşağıdan Gelen Yağmur Yelimi, Yastı Taşlar, Buğdayla Dolu Harman, Dere Doldu Gumunan, Gelin Çıkma Kiraza, Karanfilim Üç Çatal, Derelerde Aluç Ağacı gibi. O kara gözlerine bakıp da doyamadım. Gözlerin sarhoşuyum, yılları sayamadım. Güzel kara gözleri yaratmıştır yaradan. Sevelum sevilelum, çekilsinler aradan. Koryanalı Hüseyin Köse'den alınan yol havasına bağlı olarak Ümit Bekizağ'ın Erkan Ocaklı'dan derlediği yine aynı yöreden Trabzon Akçaabat türküsüyle Özlem Üngör mikrofona geliyor. E çay kara çay kara, dört dağın arasında, güneş alma diyor ona çamların arasından. Yol havasına Karadeniz kemençesiyle Volkan Karaoğlu yol gösteriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nun kuruluşunda da görev alan Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Koro Şefi Ümit Bekizağ, aynı zamanda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde halk müziği koro çalışmalarının başlatılmasına da katkıda bulunmuştur. Halen çalışmalarını devam ettiren üstada sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve kendisinin Erman Aydın'dan derlediği Trabzon Sürmene türküsüyle Emine Karakuş Kaya'ya kulak veriyoruz. Oy çalamadım gitti Sürmene havasuni, bu yılda yiyemedim hamsinin tavasuni.

Sevgili radyo dinleyicileri, Binali Selman, meyve zurna sazlarını ustalıkla icra eden değerli bir üstattır. Aslen Bayburt'un kısantı, yeni adıyla Demir Özü'ndendir. 6 yaşında zurna çalmaya başlayan sanatçı, birçok folklor derneğinde çalıştı. 1954 yılında İstanbul Radyosu'nda Nefesi Saz Sanatçısı, 1975 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda mey öğretim görevlisi olarak görev aldı. 1980 yılında Hindistan'da yapılan yarışmada üflemeli çalgılar dalında dünya şampiyonu oldu. Yurt dışında birçok ülkede Türk halk müziği ezgilerini zurnayla tanıttı. Gerek icra tekniğiyle, gerekse repertuarı ve kendine özgü çalma tavrıyla pek çok nefesli saz sanatçısına feyz olan Binali Selman, değerli bir usta ve hocamızdır. Kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onunla özdeşleşmiş Erzurum yöresinden ikinci barı Ankara Radyosu nefesli saz sanatçısı Hüseyin Geçer zurnayla, ritim saz sanatçısı Cemil Altun davulla icra ediyorlar. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği birbirine bağlı iki türküyle

veda ediyoruz. İlki Zeynel Aslan'dan alınan Tokat Reşadiye Tinyeba türküsü. Depebaşı kirezler niçin meyve vermezler? Kör olasıca kızlar bekar hali bilmezler. Diğer adıyla Hoynar. İkincisi Ali Haydar Gül'ün İsmet Koçkar'dan derlediği Ağrı yöresinden türkü. Çıktım yücelere ben, heyran gecelere ben. Hasret kaldım sevdiğim senin gecelere ben. Konserimize eşlik eden saz sanatçılarımıza gelince bağlamalar Ferhat Durmuş, Cemil Kayacı, Umut Sülünoğlu, kaval ve zurna Hüseyin Geçer, balaban ve mey Mikail Geçer, kabak kemane Uğur Önür, Karadeniz kemençesi Volkan Karaoğlu, bas Mert Aslan, ritim sazlar Ertuğrul Güney ve Cemil Altun. Yayında ve yapımda emeği geçen ekibimiz ise ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetim Ekrem Çulha. Programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben spikeriniz Mustafa Yalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Evi programından hepinize sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Canlı olarak sizlere sunduğumuz bu programın solisti her zamanki gibi ben Elvan Sevim. Ve size bu bir saatlik bu müzik yolculuğumuzda bana eşlik edecek birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli ekip arkadaşlarımı hemen size sunarak bugünkü programımıza devam etmek istiyorum. Çünkü birbirinden güzel solistler, türkülerimiz var. Bir de size sürpriz bir solistim var. Onunla hemen sizi buluşturmak üzere.

Grup şefimiz Kaval'da Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, Bağlama'da Özkan Alıcı, Kemane'de Burhan Elmas, Garmon'da Necat Özgür, Bas Gitar'da Emrah Günaydın, Gitar'da Ercan Coşkun, Ritim Sazlar'da Nazif Güvenir ve Can Akın bugün bir saatlik programda bizlere eşlik edecekler efendim. İlk türkümüz Sivas Yıldız Eli'den çok güzel bir Ali Sultan'dan alınan çok güzel bir eser. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz, gayrı dünya bana aralandı, gel gel diye çok güzel bir hasret türküsü okuduk size. Ve birbirinden güzel hemen türkülere geçmek istiyorum. Yine Tokat'tan güzel bir eser size seçtim. Zile'den, Sadık Doğanay'dan, bir güzelin hasretinden, ahından diyeceğiz. Evet arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben biliyorum ki türkülerimizin hepsini tek tek çok severek dinliyorsunuz. Geri dönüşlerimiz çok güzel oluyor. Bugün ben bahara girmişken hazır, tabii ki benim de bahar alerjim başlamışken her zamanki gibi dedim ki bu programda bana birisinin yardımcı olması lazım. Ben de düşündüm kim olabilir diye, herkes olabilirdi ama biliyorsunuz her programda yapımcımız Kerem Bulut diye bir anonsumuz oluyor. Bu programı sizler için, bizler için bütün elinden ne gelirse yardımıyla sevgili Kerem Bulut bize eşlik ediyor. Kendisi hem programları da sunuyor, sunuculuk tarafı da var, program hazırlıyor ayrıca. Bir de kendisinin okuma yetkisi de var.

0: Öncelikle çok teşekkür ediyorum sana bugün bana eşlik ettiğin için. O güzel sesini de dinleyicilerimiz tabii ki biliyorlardır mutlaka.
1: Estağfurullah. Evvela bütün dinleyicilerimize güzel bir akşam diliyorum. Sevgili Elvan ablanın bu davetine icabet etmemek tabii ki mümkün değil.
0: Çok teşekkür
1: Onunla ederim. Onunla ve nezdinde tüm kıymetli sanatçı büyüklerimle, arkadaşlarımla bir arada olmak da beni ziyadesiyle mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum hepsine şimdiden ve güzel bir yayın diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ve sevgili Barış'a ve Yusuf'a da
0: tabii
1: ayrıca
0: ki, teşekkür
1: ediyoruz. Tabii
0: çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Kerem'cim ne okuyacaksın bize bugün?
1: Şimdi memleketime yakın bir yer Erzincan'a gidelim. Davut Sulari'den alınan bir türkü
0: tabii
1: seslendirelim birlikte.
0: Memleketin Erzurum.
1: Evet.
0: Ben Erzincanlıyım. Evet. İlk türkü bana tabii torpil.
1: Senin
0: evet.
1: Memleketine gidelim kıymetli Elvan abla. Bir güzelin aşığıyım Erenler, onun için taşa tutar el beni diyelim.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Kerem'cim sen konservatuvardansın değil mi?
1: Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü.
0: Hepimiz gibi.
1: Evet, sizlerin yani, ışığında biz de.
0: Biz ilklerdik tabii evet. ki. Ama yani bu yolu doğru yerden gelmen çok önemli. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: güzeldi.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili arkadaşlarım da sana çok çok güzel eşlik ettiler. Ben de seni böyle huşu içinde dinledim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Lafınızı balla keseceğim.
0: Evet.
1: Tabii şu an dinleyen birçok dinleyicimiz var ama onların nezdinde öncelikle annem, eşim ve minik kızım. Sen çok iyi tanıyorsun.
0: Canım benim, evet.
1: Bizi dinliyorlar. Aynı zamanda Eskişehir'de Pervin Nalça Hanım bizi dinliyormuş. Özel olarak bir mesaj yollamamızı istedi. Hepsine sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz.
0: Tamam, bir de böyle bizi dinleyen herkese ayrı ayrı teşekkür edelim.
1: Evet.
0: Yani zahmet ediyorlar, dinliyorlar, sevgiyle dinliyorlar, bir zaman ayırıyorlar bize. Bu çok kıymetli bizler için.
1: O teşekkürü baş mimar olarak size tabii ki bıraktık.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Bütün ailene benden de sevgiler olsun. Onları
1: teşekkür
0: da çok
1: ediyoruz.
0: Seviyorum, öpüyorum hepsini.
1: Sağ olun.
0: Evet, şimdi İmranlı'dan, Mehmet Ali Torun'dan alınan çok güzel bir eser. Sabahtan erkenden gelmiş çeşmeye. Yani bildiğimiz o Gürcüm Gürcüm türküsü. Evet arkadaşlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Şimdi sen bize ne okuyacaksın Kerem'cim?
1: Şimdi Diyarbakır'a gidelim hep birlikte. Celal Güzel Ses'ten alınan kaynak kişi o kendisi. Yine güzel bir türkü, bildiğiniz bir türkü. Birlikte söyleyelim. Fincanın etrafı yeşil, at kolun, kolların boynumdan aşır diyelim.

0: Çok güzeldi, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Buradan dinledim. Peki Uzun Hava'yı kimden çalıştın?
1: Tabii Hulusi Seven'i de çok dinledim, evet. Ama rahmetli Mükerrem Kemertaş ustamıza, evet, da ikisine de rahmet diliyoruz.
0: Rahmet diliyoruz. Çünkü Uzun Havaları kaynaktan çalışmak kadar güzel bir şey yok aslında.
1: Evet, evet.
0: Yani güncel yorumlardan çalışıp şimdi okuyorlar. O güncel yorumlar da gitgide orijinalini bozuyor.
1: Bozuyor, evet.
0: Yani şimdi tabii ki biliyorsun, yapay zeka diye bir şey var. Ama o yapay zeka samimiyeti alıyor, götürüyor ve içinde bu senin yapmaya çalıştığın nameler yok mesela. Veya insanın içine böyle işleyen bir şeysi de olmuyor.
1: Maalesef.
0: O duygusal ve yörenin özellikleri gidiyor.
1: Evet.
0: Yani bir Uzun Hava'yı şimdi dinlediğin zaman bir Erzurum'dan alınan bir Uzun Hava veya Erzincan'dan alınan bir Uzun Hava şeklinde değil de güncel yorumlanmış bir Uzun Hava şekline dönüşüyor.
1: Evet, evet.
0: İşte o da güzel değil, çünkü bizim ülkemiz halk müziği çok kuvvetli. Halkın kendi yaşantısını sözlere ve müziğine döktüğü en samimi ülkelerden bir tanesi bence.
1: TRT'de zaten bu sebeple var diye düşünüyorum.
0: Evet, evet.
1: Bir okul olması hasebiyle.
0: Tabii,
1: evet,
0: ki. Yani o yüzden ben diyorum ki hani orijinalini bozmadan okumak her eseri. Tabii ki sahnede başka bir şey, o sahne olayı başka bir şey. Ama orijinali bozmadan okumak kadar güzel ve cesaret isteyen bir şey yok bence. O yüzden sanatçıları ikiye ayırmakta fayda var bence. Okuyabilen, yapay zekalı okuyabilen gibi. Evet, şimdi inşallah ben de düzeleceğim şimdi.
1: Estağfurullah.
0: Erzincan'dan güzel bir eser, Ali Ekber Çiçek'in derlediği ve Cemile Cevher'in notaya aldığı bir eser. Gurbet elde yad ellerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman diyeceğiz.

0: Nefesine yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın Kerem'cim. Şimdi sen bize ne okuyacaksın? Sırada ne var?
0: Şimdi Kars Hanaka, daha doğrusu Ardahan Hanaka gidiyoruz. Kıymetli büyüğümüz Tekin Büyükaya'nın kaynak kişi olduğu, evet. Tekin abinin kaynak kişi olduğu ve Yücel Paşmakçı hocamızın derlediği bir türkü seslendirelim. Evet. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir diyelim, evet. Yine hep birlikte. Evet.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, genç seslerden de türkü dinlemek çok güzel oluyor. Bu Keremcim, senin okuduğun türküde sevgili arkadaşımız tabii ki Tekin Büyükkaya bu derledi. Evet. Ve sevgili hocamız Yücel Paşmakçı'dan notaya almıştı bu eseri, biliyorsun.
2: Hem de derlemiş.
1: Evet, derlemiş, notaya almış.
2: Evet.
1: Şimdi Yücel hocamız çok rahatsız ve hastanede yatıyor.
2: Evet, öyle.
1: Ben o yüzden buradan bütün dinleyenlerimize, Yücel hocamıza güzel bir dua etmelerini diliyorum. Çünkü hocamız bizim kıymetlimiz ve bir dönemin ayakta kalan nadir insanlarından evet. Bir tanesi. Yani rakam vermek istemiyorum. Çok az kişi kaldı o dönemden.
2: Evet.
1: O yüzden sevgili hocamıza buradan
2: sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.
1: Sağlıkla, evet, inşallah hastaneden çıksın. Biz de ona her zamanki gibi ziyaretine gidelim. Yine müzik konuşalım. Çünkü o da yürüyen kütüphane derdik işte, biliyorsun. Yürüyen konservatuar.
2: Evet.
1: Evet, buradan hocamızı çok sevdiğimizi söylüyoruz. Şimdi yine
2: ama?
1: Mehmet Özbek hocamızın notaya aldığı ve hem Urfa'da okunduğu çok söyleniliyor. Fakat ben Malatya'ya gittiğimde Malatya'da da burada da okunuyor dendi. Diyarbakır'a gittiğimde burada da okunuyor dendi. Çünkü bazı türküler geziyor, biliyorsun. Çünkü yöresellik varyantları.
2: Evet.
1: Bir de türküyü derleyen insanlar, biliyorsun, yöre yöre bazen hani gidiyorlar ziyaretleri. Oralarda da okuyunca herkes o türküleri kabulleniyor. O kabullenilmiş türkülerden bir tanesini okuyalım. Biraz güzel türkülerden bir tanesi. Gönül senin elinden şaşırdım, nereye gidem? Ellerde güzel çoktur, vermezlerse ben nidem diyeceğiz. Beraber okuyalım.
2: Tamam.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Bu türküyü hiç provası okuduk. Ve ben de ayrıca seyircilerimizden tekrar özür diliyorum. Çünkü tam bir alerji mevsimine girdik biliyorsunuz. Benim de polenlere karşı müthiş bir hassasiyetim var. O yüzden ve dağda oturuyorum. Dağdan aşağı inerken biliyorsunuz ormanın içinden geçtiğim için.
1: Ben eminim abla, lafınızı böldüm. O polenler de şu an sizi dinliyorlardır.
0: Dinliyor. Aa, çok teşekkür
1: Kesinlikle
0: ederim.
1: Öyle.
0: Ne güzel söyledin. Çok çok kibarsın. Şimdi sen bir türkü okuyacak mısın?
1: Aslında planlara göre 3 türkü okuyacaktım,
0: evet,
1: ve sana eşlik edecektim,
0: evet,
1: akabinde. Eğer
0: tamam
1: ki uygunsa senin için de.
0: Oku bir tane daha olsun, zamanımız var zaten.
1: Bir tane daha okuyalım. O zaman bizim Erzurum yöresinden bir şey okuyalım. Bu tepe pullu tepe olabilir. Zaten programın yavaş yavaş sonuna geldik.
0: Aha, evet, evet.
1: İsterseniz.
0: Tamam. Evet, bu tepe pullu tepe.

0: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Vallahi hasta hasta beni oynattın, teşekkür ederim.
1: Estağfurullah abla. Şöyle bu türküyü tabii ki Erzurum'da yaşayan tüm dinleyicilerimize, onların nezdinde tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya dinleyenlere ve aynı zamanda bugün doğum günü olan sevgili kardeşimiz Tuğba, Maltepe'de ikamet ediyor kendisi. Hı-hı. İstanbul Maltepe'de bugün doğum günü, ona da bir türkü armağan edelim diye bunu armağan ettik.
0: Tamam.
1: Nice mutlu yılları olsun.
0: Çok mutlu yıllar olsun inşallah. Şimdi de yine Kars'tan ve Erzurum'dan ortak olarak okunan türkülerden bir tanesini seçtim. Aras, Aras Han Aras, Bingöl'den kalkan Aras diyor. Aras biliyorsun Ağrı ilinin Taşlıca ilçesine bağlı bir köymüş aslında. Erzurum ilinin Horasan ilçesine de Aras Nehri böyle kenarından
1: Horasanlıyım
0: geçiyormuş.
1: Horasanlıyım bu arada. Kökenler orası bizim.
0: Değil mi? Öyle
1: Erzurum
0: mi?
1: Horasan, evet.
0: Evet, bak çok güzel bir eser. Aras Aras Han Aras, Bingöl'den kalkan Aras diyeceğiz. Buyurun.

0: teşekkür
1: ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ağzına sağlık. Eşlikleriniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel eseri bir dahaki sesim düzelince yine okuyacağım. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sevgili bizi dinleyen herkes tek tek gönüllerinizden öpüyoruz. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki bizi değer verdiniz ve dinlediniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve İslam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Fi programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve hemen ben bu bir saatte bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hem yapımcımız hem de bugün beni yalnız bırakmadın Kerem'cim, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Kerem Bulut, ben Elvan Sevim, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bu akşam bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve son türkümüze geldik. İnşallah sevgili dinleyicilerimizin kulaklarına güzel nidalar bırakarak gidiyoruzdur. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Ve Sivas'tan güzel bir eser onlara takdim edeceğiz. Birlikte okuyalım. Osman Şan'dan alınan, Ömer Şan ve Turan Şan'ın hem notayı alıp hem derledikleri birlikte güzel bir eser. Entarisi dımdım yar, gelir diye umdum yar. Yastıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar diyeceğiz. Evet.

Merhabalar değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından selamlıyorum sizleri. Arifane programını hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Program konumuz Türk kültüründe haberleşme. Konuyu açıklamaya başlamadan önce Diyarbakırlı usta sanatçı Celal Güzel Ses'ten alınan "Dedim Adil Efendi gel kıyma bana" sözleriyle başlayan eseri yakın zamanda kaybettiğimiz usta sanatçı Zülküf Altan'dan dinliyoruz. Rahmet olsun.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, konumuz Türk kültüründe haberleşme. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Lütfi Paşa döneminde ülke çapında menzilhaneler yapılarak haberleşme sistemi bir teşkilata kavuşturulmuştur. Menzilhane denilen bu mekanlar, Osmanlı'da orduların sefer amacıyla konakladıkları, hacıların seyahat amacıyla geceyi geçirdikleri, ticari amaçlı kervanların mola verdikleri yerlerdi. Menzil teşkilatı Osmanlı Devleti'nin 550 yıllık döneminde gerek haberleşmede, gerekse ordunun hareket ve iaşesini sağlanmasında devrin en mükemmel işleyen kurumlarından biri olmuştu. Şimdi bir türkü dinleyelim. Muzaffer Sarı Sözen'in Vanlı kaynak kişi Abdurrahman Ceberut Cabiroğlu'ndan derlediği Arpa Ektim Biçemedim sözleriyle başlayan ve Ali Paşa Ağıtı adıyla bilinen eseri Koro'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, program konumuz Türk kültüründe haberleşme. Abdülhamit döneminde Tataran Ocağı organize edilerek devletin haberleşmesi sistematik hale getirildi. Türklerde güvercinler de posta amaçlı kullanılmıştı. Memlük ve Eyyubiler zamanında askeri amaçların dışında ticari amaçla da güvercinle haberleşmeden faydalanılmış. Daha sonra kurulan Büyük Selçuk İmparatorluğu'nda ise güvercinlerin yanı sıra Ulak, Çapar ve Peyk adlı resmi görevliler de kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise güvercinler vasıtasıyla İstanbul, Basra, Mısır, Suriye ve Mağrip şehirleriyle haberleşme sağlanmış, güvercinlerin iniş yerleri için çeşitli bölgelerde burçlar oluşturulmuştu. 19. yüzyılın sonlarına kadar en güvenli iletişim yöntemlerinden birini oluşturan posta güvercinleri, posta erleri ve ilk hava postacıları gibi adlarla anılmıştır diyelim ve sanatçı Dilber Ay'ın Kahramanmaraşlı kaynak kişi Kadir Kurtyol'dan derlediği "Maraş'tan bir haber geldi" sözleriyle başlayan eseri Mehmet Seske'den dinleyelim.

Değerli dinleyenler, konumuz Türklerde haberleşme. Osmanlı postasının tarihi Tanzimat öncesi ve sonrası olmak üzere iki döneme ayrılır. Tanzimat öncesinde yazılı haberleşme, yalnızca resmi evrakın iletilmesine el veren menzil sistemi çerçevesinde yürütülüyordu. Tanzimat'ın ilanının hemen ardından 23 Ekim 1840'ta posta nezareti kurularak sivil halka düzenli posta hizmeti verilmeye başlandı. İlk postane İstanbul'da Postane-i Amire adıyla Yeni Cami avlusunda açıldı. Posta hatları kısa sürede genişledi. İstanbul Edirne, İstanbul İznik, Tokat, Diyarbakır, Musul ve Bağdat'a kadar uzandı. 1876 yılında Milletler Arası Posta Nakli Şebekesi kuruldu.

Şimdi bir eser daha dinleyelim. Ramazan Şenses'in Sivas Şarkışlalı kaynak kişi Ahmet Ağarbaş'tan derlediği Çığrışır Bülbüller Gelmiyor Baban sözleriyle başlayan türküyü Kubilay Dökme Taş'tan dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, TRT Türkü radyo frekansından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüz Nida Tüfekçi tarafından Sivaslı kaynak kişi Necmiye Akkaplan'dan derlenmiş. Kar yağar bardan bardan sözleriyle başlayan türküyü İclal Akkaplan seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

0: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucumuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşamki programımıza bir türküyle merhaba demiş olduk. Ve bu akşam çok kıymetli bir genç ozanımız, konuğumuzdur, sevgili Deniz Ekinci. Onun sesinden, sazından güzel eserler dinleyeceğiz. Sevgili Deniz, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk hocam, merhabalar diliyorum. Bütün dinleyenlere buradan sevgiler.

0: İlker, selamlar diliyorum.
1: İyi misin?
0: İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Seni çok seviyoruz. Sen genç, yetenekli ve bu geleneği ileri noktalara taşıyabilecek bir ozanımızsın, bir gencimizsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu yolda başarılarının devamını diliyorum. Birazdan sevgili dostlar, o güzel sesinden, sazından güzel ezgileri dinleyip ve bana hak verecekler. Dilersen programımızın bu ilk bölümünde senden güzel bir türkü armağan edelim dostlarımıza.
0: Olur hocam.
1: Daha sonraki bölümde seni böyle bir kısaca tanıyacağız. Ama
0: Tamamdır hocam.
1: önce bir türküyle merhaba diyelim. Sevgili dostlar, Deniz Ekinci'nin okuyacağı bu güzel türküyü tüm dostlarımıza armağan ediyoruz.

0: Analara da armağan etmiş
1: Evet, tüm
0: olalım
1: annelerimize
0: bu
1: armağan olsun.
0: güzel türküyü, sesine, yüreğine
1: Sağ olun
0: sağlık.
1: hocam, teşekkür ederim.
0: Şimdi bir kısaca kendi dilinden sevgili dostlarımız da duymuş olsun. Deniz Ekinci kimdir, nerelidir, nerede yaşıyor? Böyle bir kısaca kendini bize tanıt.
1: Hocam ben 26 yaşındayım öncelikle. Aslen Kars Selimliyim. Ama Ankara'da ikamet ediyorum. Lise yıllarımı Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladım. Ondan sonra üniversite hayatımı Gazi Üniversitesi Müzik Eğitim Fakültesi bölümünde müzik öğretmenliği bölümünü bitirdim.
0: Çok güzel.
1: Şu anda Ankara'da sahne alıyorum. Hem dairiyeten müzik öğretmenliği yapıyorum bir taraftan da. Küçüklüğümden beri türkülere gönül verdim. Böyle sizin gibi hocalarımızın izlerinden yürümeye çalışıyoruz. İnşallah türkülere, sizin gibi böyle güzel ozanlarımızın yolunda gitmeye layık oluruz hocam.
0: Gönlüne, yüreğine
1: Sağ olun
0: sağlık.
1: hocam.
0: Bu alanda çok başarılısın biliyorum. Bu güzel başarılarının devamını diliyorum
1: Sağ olun
0: sana.
1: hocam, teşekkür ederim.
0: Sevgili Deniz, hiç zaman kaybetmeden senden güzel bir türkü daha armağan edelim dostlarımıza. Buyur, sağ söz senin.

0: Sevgili Deniz, yüreğine sağlık, gönlüne
1: Sağ ol hocam.
0: sağlık. Baştaki uzun havada güzeldi. Son okuduğun türkü de garip garip de çok güzeldi. Güzel de yorumladın.
1: Sağ ol hocam.
0: Gönlüne, yüreğine sağlık. Benim için gençler çok önemli. Sizler çok önemlisiniz. Bu geleneği yürütecek olan genç kuşaklarımızdır. Bunlar türkülerimizi, özellikle aşık türkülerimizi, aşık havalarımızı sizlerin bilmeniz bizim için çok önemlidir. Çünkü gelecek kuşağa bunları sizler taşıyacaksınız.
1: Evet,
0: ve başarılı bir şekilde de götürüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bahtınız, şansınız açık olsun. İzninle programımızın bu bölümünde bir türkü de ben armağan edeyim sevgili dostlarımıza. Daha sonra senin o güzel türkülerinle devam edeceğiz sevgili Deniz.

Sevgili Deniz Ekinci, bu türkünün ardından programımız yeniden devam ediyor ve yeniden senin okuyacağın güzel türkülerle devam edeceğiz. Sağ söz senin, buyur.

0: Gönlüne, yüreğine, sesine sağlık, sazına sağlık. Aşık İkrami Baba'dan evet, güzel bir eser okudun. Çok güzel yorumladın. Yüreğine sağlık sevgili Deniz Ekinci. Denizciğim, artık programımızın yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsun program yarım saatlik bir programdı. Senin okuyacağın bir türküyle bu akşamki programımıza da veda edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Ayaklarına sağlık, gönlüne, yüreğine sağlık ve sana başarılar diliyorum. Senin de son cümlelerini alayım, sonra programı kapatacağım.
1: Öncelikle ben sizlere teşekkür ederim hocam. Benim için burada bulunmak bir onur, bir gurur. Böyle bizim gibi gençlerin önünü açtığınız için sizlere çok minnettarız. Tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum sizlere. Tüm dinleyicilerimize de selamlar, sevgiler diliyorum buradan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Siz bizim geleceğimiz aydınlık yüzlerimizsiniz. Sizlere başarılar diliyorum, tüm gençlerimize. Evet sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da

artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili Deniz Ekinci'nin okuyacağı bir türküyle bu haftaki programımızı da noktalayacağız. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programda sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Mutlu günler sevgili dinleyenler, Gece Ezgileri'ne hepiniz hoş geldiniz. Programımıza İzzet Altınmeşe'nin söyleyeceği güzel bir türküyle başlıyoruz. Elim elinde olunca kara diken güldür bana.

Sabahat Akkiraz'ın Aşık Özlemi'den derlediği Amasya türküsüyle Nihat Erdağ sizlerle. Bugün benim efkarım var, zarım var.

Muzaffer Sarı Sözer'in Cemil Orhun'dan derlediği Ankara türküsünü Nimet Bülbül söylüyor. Meşeler gövermiş, varsın göversin. Söyleyin huysuza, durmasın gelsin.

Mustafa Hoşsu'nun Hamdi Polatoğlu'ndan derlediği Van türküsüyle Hayal Has sizlerle. Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayrak'tan derlediği Erzincan türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Bütün dünya senin olsun, bir dost, bir post yeter bana.

Hava Toygur'a ait Isparta türküsüyle Mustafa Özcan sizlerle. Bizim de sokak mavi de yazma bürünür. Gömlek de kısa, ayva da göbek görünür.

Neda Tüfekçi'nin Binali Selman'dan derlediği Bayburt türküsüyle İclal Akkaplan sizlerle. Bugün günlerden cumadır cuma, yar hamama gitme, kınanı yuma.

Musa Eroğlu'nun Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünün Nursal Zeren söylüyor. Dost bağının meyveleri erişti. Ayva benim, turunç benim, nar benim.

Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkü Evi programından hepinize sevgiler ve saygılar gönderiyoruz. Canlı olarak sizlere sunduğumuz bu programın solisti her zamanki gibi ben Elvan Sevim. Ve size bu bir saatlik bu müzik yolculuğumuzda bana eşlik edecek birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli ekip arkadaşlarımı hemen size sunarak bugünkü programımıza devam etmek istiyorum. Çünkü birbirinden güzel solistler, türkülerimiz var. Bir de size sürpriz bir solistim var. Onunla hemen sizi buluşturmak üzere ekip arkadaşlarımı size hemen takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Kerem Bulut, solistiniz ben Elvan Sevim, ton masteriniz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Nazif Güvenir ve Can Akın bugün bir saatlik programda bizlere eşlik edecekler efendim. İlk türkümüz Sivas Yıldız Eli'den çok güzel bir Ali Sultan'dan alınan çok güzel bir eser. Bağlandı yollarım kaldım çaresiz, gayrı dünya bana aralandı gel gel diye çok güzel bir hasret türküsü okuduk size. Ve birbirinden güzel hemen türkülere geçmek istiyorum. Yine Tokat'tan güzel bir eser size seçtim. Zile'den, Sadık Doğanay'dan, bir güzelin hasretinden ahından diyeceğiz. Evet arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, ben biliyorum ki türkülerimizin hepsini tek tek çok severek dinliyorsunuz. Geri dönüşlerimiz çok güzel oluyor. Bugün ben bahara girmişken hazır, tabii ki benim de bahar alerjim başlamışken her zamanki gibi dedim ki bu programda bana birisinin yardımcı olması lazım. Ben de düşündüm kim olabilir diye, herkes olabilirdi ama biliyorsunuz her programda yapımcımız Kerem Bulut diye bir anonsumuz oluyor. Bu programı sizler için, bizler için bütün elinden ne gelirse yardımıyla sevgili Kerem Bulut bize eşlik ediyor. Kendisi hem programları da sunuyor, sunuculuk tarafı da var, program hazırlıyor ayrıca. Bir de kendisinin okuma yetkisi de var. Çünkü

0: Konservatuarı'da, değil mi? Hoş geldin Kerem Bulut.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum sana bugün bana eşlik ettiğin için. O güzel sesinde dinleyicilerimiz tabii ki biliyorlardır mutlaka.
1: Estağfurullah. Evvela bütün dinleyicilerimize güzel bir akşam diliyorum. Sevgili Elvan ablanın bu davetine icabet etmemek tabii ki mümkün değil.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Onunla ve nezdinde tüm kıymetli sanatçı büyüklerimle, arkadaşlarımla bir arada olmak da beni ziyadesiyle mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum hepsine şimdiden. Ve güzel bir yayın diliyorum.
0: Teşekkür
1: ediyorum. Ve sevgili Barış'a ve Yusuf'a da
0: tabii
1: ayrıca
0: ki, teşekkür ediyoruz. Sevgili Kerem'cim, ne okuyacaksın bize bugün?
1: Şimdi memleketime yakın bir yer Erzincan'a gidelim. Davut Sulari'den alınan bir türkü
0: tabii
1: seslendirelim birlikte.
0: Memleketin Erzurum.
1: Evet.
0: Ben Erzincanlıyım. Evet. İlk türkü bana tabii torpil.
1: Senin
0: evet.
1: Memleketine gidelim kıymetli Elvan abla. Bir güzelin aşığıyım erenler, onun için taşa tutar el beni diyelim.

0: Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Kerem'cim sen konservatuvardansın değil mi?
1: Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü.
0: Hepimiz gibi.
1: Evet, sizlerin yani, ışığında biz de.
0: Biz ilklerdik tabii ki. Ama yani bu yolu doğru yerden gelmen çok önemli. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok
0: güzeldi.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili arkadaşlarım da sana çok çok güzel eşlik ettiler. Ben de seni böyle huşu içinde dinledim.
1: Çok teşekkür yani. Ediyorum. Lafınızı balla keseceğim.
0: Evet.
1: Tabii şu an dinleyen birçok dinleyicimiz var ama onların nezdinde öncelikle annem, eşim ve minik kızım. Sen çok iyi tanıyorsun.
0: Canım benim, evet.
1: Bizi dinliyorlar. Aynı zamanda Eskişehir'de Pervin Nalça Hanım bizi dinliyormuş. Özel olarak bir mesaj yollamamızı istedi. Hepsine sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz.
0: Tamam. Bir de böyle bizi dinleyen herkese ayrı ayrı teşekkür edelim.
1: Evet.
0: Yani zahmet ediyorlar, dinliyorlar, sevgiyle dinliyorlar, bir zaman ayırıyorlar bize. Bu çok kıymetli bizler için.
1: O teşekkürü baş mimar olarak size tabii ki bıraktık.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın. Bütün ailene benden de sevgiler olsun. Onları
1: teşekkür
0: da çok
1: ediyoruz.
0: Seviyorum, öpüyorum hepsini.
1: Sağ olun.
0: Evet, şimdi İmranlı'dan, Mehmet Ali Torun'dan alınan çok güzel bir eser. Sabahtan erkenden gelmiş çeşmeye. Yani bildiğimiz o Gürcüm Gürcüm türküsü. Evet arkadaşlar.

0: çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız.
1: Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Şimdi sen bize ne okuyacaksın Kerem'cim?
1: Şimdi Diyarbakır'a gidelim hep birlikte. Celal Güzel Ses'ten alınan, kaynak kişi o kendisi. Yine güzel bir türkü, bildiğiniz bir türkü. Birlikte söyleyelim. Fincanın etrafı yeşil, at kolun, kolların boynumdan aşır diyelim.

0: Çok güzeldi. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Buradan dinledim. Peki Uzun Hava'yı kimden çalıştın?
1: Tabii Hulusi Seven'i de çok dinledim, evet. Ama rahmetli Mükerrem Kemertaş ustamıza, evet, da ikisine de rahmet diliyoruz.
0: Rahmet diliyoruz. Çünkü Uzun Havaları kaynaktan çalışmak kadar güzel bir şey yok aslında.
1: Evet, evet.
0: Yani güncel yorumlardan çalışıp şimdi okuyorlar. O güncel yorumlar da gitgide orijinalini bozuyor.
1: Bozuyor, evet.
0: Yani şimdi tabii ki biliyorsun yapay zeka diye bir şey var. Ama o yapay

0: Halkın kendi yaşantısını sözlere ve müziğine döktüğü en samimi ülkelerden bir tanesi bence.
1: TRT'de zaten bu sebeple var tabii diye ki düşünüyorum. Evet, evet. Bir okul olması
0: bir
1: hasebiyle.
0: Okul, tabii evet ki. Yani o yüzden ben diyorum ki hani orijinalini bozmadan, biliyorsun yapay zeka diye bir şey var. Ama o yapay zeka samimiyeti alıyor, götürüyor ve içinde bu senin yapmaya çalıştığın nameler yok mesela. Yani insanın içine böyle işleyen bir şey de olmuyor.
1: Maalesef.
0: O duygusal ve yörenin özellikleri gidiyor.
1: Evet.
0: Yani bir uzun havayı şimdi dinlediğin zaman bir Erzurum'dan alınan bir uzun hava veya Erzincan'dan alınan bir uzun hava şeklinde değil de güncel yorumlanmış bir uzun hava şekline dönüşüyor.
1: Evet, evet.
0: İşte o da güzel değil, çünkü bizim ülkemiz halk müziği çok kuvvetli. Halkın kendi yaşantısını sözlere ve müziğine döktüğü en samimi ülkelerden bir tanesi bence.
1: TRT'de zaten bu sebeple var
0: tabii
1: diye
0: ki
1: düşünüyorum.
0: Evet, evet.
1: Bir okul olması
0: bir
1: hasebiyle.
0: Okul, tabii
1: evet
0: ki. Yani o yüzden ben diyorum ki hani orijinalini bozmadan okumak her eseri. Tabii ki sahnede başka bir şey, o sahne olayı başka bir şey. Ama orijinali bozmadan okumak kadar güzel ve cesaret isteyen bir şey yok bence. O yüzden sanatçıları ikiye ayırmakta fayda var bence. Okuyabilen, yapay zekalı okuyabilen gibi. Evet, şimdi inşallah ben de düzeleceğim şimdi.
1: Estağfurullah.
0: Erzincan'dan güzel bir eser, Ali Ekber Çiçek'in derlediği ve Cemre Cevher'in notaya aldığı bir eser. Gurbet elde yad ellerin derdini, çekeyim de eğleneyim bir zaman diyeceğiz.

0: Nefesine yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın Kerem'cim. Şimdi sen bize ne okuyacaksın? Sırada ne var?
0: Şimdi Kars Hanaka. Daha doğrusu

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, genç seslerden de türkü dinlemek çok güzel oluyor. Bu Keremcim, senin okuduğun türküde sevgili arkadaşımız tabii ki Tekin Büyükkaya bu derledi. Evet. Ve sevgili hocamız Yücel Paşmakçı'da notaya almıştı bu eseri, biliyorsun.
2: Hem de derlemiş.
1: Evet, derlemiş, notaya almış.
2: Evet.
1: Şimdi Yücel hocamız çok rahatsız ve hastanede yatıyor.
2: Evet, öyle.
1: Ben o yüzden buradan bütün dinleyenlerimize, Yücel hocamıza güzel bir dua etmelerini diliyorum. Çünkü hocamız bizim kıymetlimiz ve bir dönemin ayakta kalan nadir insanlarından bir tanesi. Yani rakam vermek istemiyorum. Çok az kişi kaldı o dönemden.
2: Evet.
1: O yüzden sevgili hocamıza buradan
2: sağlıklı uzun ömürler
1: sağlıkla,
2: diliyoruz.
1: Evet, inşallah hastaneden çıksın. Biz de ona her zamanki gibi ziyaretine gidelim. Yine müzik konuşalım. Çünkü o da yürüyen kütüphane derdik işte, biliyorsun. Yürüyen konservatuar.
2: Evet, evet.
1: Evet, buradan hocamızı çok sevdiğimizi söylüyoruz.
2: Şimdi
1: yine
2: abla?
1: Mehmet Özbek hocamızın notaya aldığı ve hem Urfa'da okunduğu çok söyleniliyor. Fakat ben Malatya'ya gittiğimde Malatya'da da burada da okunuyor dendi. Diyarbakır'a gittiğimde burada da okunuyor dendi. Çünkü bazı türküler geziyor, biliyorsun. Çünkü yöresellik varyantları.
2: Evet.
1: Bir de türküyü derleyen insanlar, biliyorsun, yarı yarı bazen hani gidiyorlar ziyaretlere. Oralarda da okuyunca herkes o türküleri

0: kabulleniyor. O kabullenilmiş
1: Sahiplenir.
0: türkülerden bir tanesini okuyalım. Biraz güzel türkülerden bir tanesi. Gönül senin elinden şaşırdım nereye gidem. Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben nidem diyeceğiz. Beraber okuyalım.
1: Tamam.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Bu türküyü hiç provasız okuduk. Ve ben de ayrıca seyircilerimizden tekrar özür diliyorum. Çünkü tam bir alerji mevsimine girdik biliyorsunuz. Benim de polenlere karşı müthiş bir hassasiyetim var. O yüzden ve şu dağda an... oturuyorum. Dağdan aşağı inerken biliyorsunuz ormanın içinden geçtiğim için.
1: Ben eminim abla, lafınızı böldüm. O polenler de şu an sizi dinliyorlardır.
0: Dinliyor. Aa, çok teşekkür
1: Kesinlikle
0: ederim.
1: Öyle.
0: Ne güzel söyledin. Çok çok kibarsın. Şimdi sen bir türkü okuyacak mısın?
1: Aslında planlara göre 3 türkü okuyacaktım, evet. Ve sana eşlik edecektim, evet. Akabinde.
0: Tamam.
1: Eğer ki uygunsa
0: oku bir
1: senin
0: tane
1: için
0: daha.
1: De.
0: Olsun, zamanımız var zaten.
1: Bir tane daha okuyalım. O zaman bizim Erzurum yöresinden bir şey okuyalım. Bu tepe pullu tepe olabilir. Zaten programın yavaş yavaş sonuna geldik.
0: Aha, evet, evet.
1: İsterseniz.
0: Tamam. Evet, bu tepe pullu tepe.

0: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Vallahi hasta hasta beni oynattın, teşekkür ederim.
1: Estağfurullah abla. Şöyle bu türküyü tabii ki Erzurum'da yaşayan tüm dinleyicilerimize, onların nezdinde tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya dinleyenlere ve aynı zamanda bugün doğum günü olan sevgili kardeşimiz Tuğba, Maltepe'de ikamet ediyor kendisi. Hı hı. İstanbul Maltepe'de bugün doğum günü, ona da bir türkü armağan edelim diye bunu armağan ettik.
0: Tamam.
1: Nice mutlu yılları olsun.
0: Çok mutlu yıllar olsun inşallah. Şimdi de yine Kars'tan ve Erzurum'dan ortak olarak okunan türkülerden bir tanesini seçtim. Aras, Aras Han Aras, Bingöl'den kalkan Aras diyor. Aras biliyorsun Ağrı ilinin Taşlıcay ilçesine bağlı bir köymüş aslında. Erzurum ilinin Horasan ilçesine de Aras Nehri böyle kenarından
1: Horasanlıyım
0: geçiyormuş.
1: Horasanlıyım bu arada. Kökenler evet. Orası bizim.
0: Değil mi? Öyle
1: Erzurum
0: mi?
1: Erzurum Horasan, evet.
0: Evet, bak çok güzel bir eser. Aras, Aras, Han, Aras, Bingöl'den kalkan Aras diyeceğiz. Buyurun.

0: Teşekkür
1: çok
0: ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Eşlikleriniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel eseri bir dahaki sesim düzelince yine okuyacağım. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sevgili bizi dinleyen herkes tek tek gönüllerinizden öpüyoruz. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki bizi değer verdiniz ve dinlediniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ve İslam Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Fi programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve hemen ben bu bir saatte bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hem yapımcımız hem de bugün beni yalnız bırakmadın Kerem'cim, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Kerem Bulut, ben

Elvan Sevim, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, grup şefimiz Kavalda Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Emrah Günaydın, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Nazif Güvenir ve Can Akın bu akşam bizlere eşlik ettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve son türkümüze geldik. İnşallah sevgili dinleyicilerimizin kulaklarına güzel nidalar bırakarak gidiyoruzdur. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Ve Sivas'tan güzel bir eser onlara takdim edeceğiz. Birlikte okuyalım. Osman Şan'dan alınan, Ömer Şan ve Turan Şan'ın hem notayı alıp hem derledikleri birlikte güzel bir eser. Entaresi dımdım yar, gelir diye umdum yar. Yassıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar diyeceğiz. Evet.

hamdan geçek, ay güne bakın dolu verecek, ay güne bakın hey dalarda çiçek, ay güne bakın dolu verecek, ay güne bakın hamdan.

0: benim türküm.
1: İstanbul Başakşehir'den Gökay İstiyol'dan sizden ricam Çarşamba Eser Aldı türküsünü istiyorum.